bırak.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. 9 uçak, 8 helikopterle havadan da destek verilen yangın yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı, dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak, dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul, dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek, dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri artırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Rekabet Kurumu ilaç sektörüne ilişkin incelemesini tamamladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ön raporu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Sağlık alanında rekabetin daha etkin işlemesine katkı sağlayacak politika önerilerimizi paydaşların değerlendirmesine sunacağız, dedi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6 ayda 26.310 sanayi ürününü denetledi. İnsan hayatını tehlikeye atan ürünlere yaklaşık 176 milyon lira ceza kesildi. Bu dönem

En çok ceza kesilen ürün grubu 106,5 milyon lirayla asansörler oldu. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Spor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller, İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Sabahın namesiyle huzurlarınızdayız. TRT Name'ye, İstanbul'a, İstanbul Radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel haberler alacağımız bir gün ve hafta olsun dileklerimizle açıyoruz yayınımızı ve hafta boyunca birlikte olacağımız programlarda da aynı dileklerle buluşmayı diliyoruz, istiyoruz. Efendim bu sabah programı sizler için Yelda Karagöz Özer hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Günaydın. Efendim saatler onu gösterinceye dek birlikte olacağımız sabahın namesi başladı. Karayollarında durum, hava durumu özellikle yolda seyir halinde olan ve bizi dinleyen sevgili dostlarımız için paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Ama hep söylediğimiz gibi asıl olan şarkılar. Dolayısıyla o şarkıları birlikte söylemeye, birlikte isteklerde bulunmaya hazırsanız ki biz hazırız o istekleri yerine getirmeye. Dolayısıyla hoş geldiniz diyoruz bir kez daha yayınımıza. 0552 040 66 44 tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı yollayabilirsiniz. 7.30 civarı biliyorsunuz. Sizlerin istekleriyle yolumuza devam ediyoruz ama öncesinde sevgili yapımcımızın sizler için seçtiği şarkıları dinliyorsunuz. İlk eseri dinlemeye başlayalım. Turhan Taşan'ın Aysel Gürel'in dizeleriyle bestelediği Acem Aşiran makamındaki şarkıyı Aytaç Ergen'den dinleyelim. Bir alevi yangından ayıramazsın, korda yanar alev de mavi kırmızı.

0: yazılmadan affedilmiş aşkın günahı.
1: TRT Name.

Neden Kalbim Seni Sevdi? Nasibin Mehmet Yürü'nün Acem Aşiran eserini Bilge Pakalınlar'dan dinledik. Hüseyin'i bir türküyle de Kadri Şarman mikrofonda. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim?

Bir tutuk sevdada dil özlemler içinde. İbrahim Minnetoğlu'nun dizelerini Fethi Karamahmutoğlu Hüseyin'i makamında bestelemiş şarkıyı Nazan Sıvacı'dan dinledik. Rast bir eser Suat Yıldırım kendisine ait şarkısını seslendirecek Güfte Uğur Gür'e ait. Bir güzeli görüp de aşık olursan diyor Suat Yıldırım.

vardı bende henüz aşkı tatmamış, tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Sedat Ergintuğ yazmış dizeleri, Ferit Sıdal rast makamında bestelemiş şarkıyı Nilgün İşgüden seslendirdi. Beraberliğimiz bir Hicaz eserle sürüyor. Erdoğan Berker'in Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını Suat Kılıç seslendiriyor. Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere.

0: Dileyince beyaz köpüklere saklan güzel Necip Gülses'in Zeki Celal Köseoğlu'nun dizeleriyle bestelediği bu Nihavend eserini Elif Güreşçi'den dinledik sevgili dinleyiciler.
1: Sıradaki şarkı sizin. Sabahın Namesi sizin için çalıyor.
0: Efendim istekler başlıyor. Radyolarını yeni açan dostlar gününüz aydın olsun. 7 haberleri sonrasında merhaba dedik. 10 haberlerine değin birlikteyiz. WhatsApp mesaj hattımız 0552 040 66 44. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Şu dakika itibariyle sizden gelen isteklerle yolumuza devam edeceğiz. Günün ilk isteği. Efendim Rüştü Şardağ'ın bir şarkısı Güfte Fuat Edip Baksı'ya ait. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı, kızı Hilal, arkadaşı Zeliha, TRT Name dinleyicileri, sevgili Dilek Hanım ve Sabahın Namesi ekibine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum efendim, sağ olunuz. Coşkun Bakan, Burdur Yeşilova'dan selamlar, hayırlı yayınlar diyor. Ekibimize, dostlarına hayırlı yayınlar dilekleriyle ulaşıyor. Eşi Saadet Hanım, kızı Büşra, gelini Hafize, oğlu Osman Bakan için istiyor. İstekler yerine geliyor. Hüzzam makamındaki eseri bir düetle dinliyoruz. Çiğdem Yarkın ve Aytaç Ergen birlikte seslendiriyor. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti. Sorma bana o aşkı, sorma, aradan yıllar geçti. Cengiz Han Sönmez'i dinledik, Yıldırım Gürses'in Uğur Gür'ün dizeleriyle bestelediği bu Nihavend şarkısıyla. Eseri İbrahim Özdemir istemişti. Bolvedin'den selamlar, sevgiler yollamış. Hoş geldiniz diyor, hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyoruz. Efendim sağ olunuz, çok incesiniz. Kendime, Dilek Hanım, size, ekibinize ve de Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan olsun bu şarkı diyerek istemiş eseri. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten sevgiler yollamış. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severleri ortak etmiş. İstekler böylece yerine geliyor. Ve sıradaki eser bir rast şarkı. İrfan Özbakır'ın şarkısı, Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Serdar Kaşıkçılar bu kez mikrofonda. Gülten Doğru günaydın diyor, Sarayköy'den iyi yayınlar diliyor. Sarayköy Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu dostları için istiyorum demiş. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan selamlar yollamış. Eşi Nisa Hanım için istiyor. İsteklerini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya yalvarırım Tanrı'ya, bir daha gelsen diye.

dilemiş, kıymetli eşim Hülya Sümer'e armağandır diyerek istemiş. Armağandır efendim bu güzel eser. Sıradaki şarkıya geçiyoruz. Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz eserini Behiye Aksoy'dan dinliyoruz. Ali Özyener'in de isteğini yerine getiriyoruz. Gaziantep'ten kucak dolusu sevgiler, hayırlı sabahlar diliyorum deyip Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı, Nihat Yanar ve tüm koro arkadaşları ve name dostları için istiyor. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, sefa bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Tüm dostlara armağan ediyorum diyerek sıradaki esere ortak oluyor Ankara'dan ulaşan sevgili dinleyicimiz. İsteklerini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül.

çekildi. Ne saçların sarısı, geçti yolun yarısı. Çekilmez oldu ömür, geçti yolun yarısı. Çekilmez.

Derdimi ummana döktüm, masumana inledim. Mediha Şensancakoğlu seslendirdi Şerif İçli'nin Hicaz şarkısının sözler Süleyman Nazif'e aitti. İstek sahibimiz ise efendim Durmuş Altıntaş'tı. Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden selamlar sevgiler yollayıp Hamza Bey ve ailesine, Suzan ve Muhsin Şeref'e, TRT Name dostlarına, ekibinize ve köy halkına armağan ediyorum demiş. Burhanettin Kaya Ülgen İstanbul Üsküdar'dan selamlar yollamış. Tüm sevdiklerime, yapım yayın ekibine de istiyorum demiş. İstekleri yerine getirdik. Sırada bir Muhayyer Kürdi şarkı, Ankara Rüzgarı diyecek Asuman Aslım, Gündoğdu Duran'ın şarkısını Ayhan Aşkın istemiş. İşte yine bir pazartesi günü diyor, Mersin Mezitli'den mutlu haftalar diliyor bu güzel programa emeği geçen tüm TRT Name çalışanlarına, çok çok teşekkür ederiz, İyi ki varsınız demişler. Mersin'den kucak dolusu sevgiler, selamlar yollamışlar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği yeni

Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarına, programda emeği geçen sizlere, tüm name dostlarına diyerek istekte bulunmuşlar. Ayrıca Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşım Saffet Bilir içinde olsun demiş. İstekler yerine getiriliyor. Enis Türk de İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan, eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, name dostları ve ekibimiz için istekte bulunmuş. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimize ve şarkıyı birlikte dinliyoruz. Ankara Rüzgarı.

0: Mevsimler ayrıdır, çiçekler başka. Çiğdemin kokusu gülde olmuyor dedi İnci Çayırlı. Rahmetle de anmış olalım. Kendisini bir Avni Anıl şarkısıydı. Sözler Halil Soyer'e aitti. Kürt İlici Asker Makamı'ndaki eseri. Mersin'den Gülten Duran istemiş. Mutlu sabahlar, güzel bir gün diliyorum demiş. Efendim, teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, çok incesiniz. Sağ olun, var olun. Ben de sizleri çok seviyorum. Sağ olun. Hoş bulduk. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve bana armağan etmiş. Çok sevdiğim bir şarkıdır. Çok teşekkürler. Sizler de iyi ki varsınız. Osman Selçuk Altun iyi yayınlar diliyor. Selamlar, sevgiler yolluyor kulağı sizde olan tüm dostlara. Kara Mürsel'den diyor. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRTname dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediyedir diye de armağan etmiş. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Sizin isteğinizi de bu güzel eserle yerine getirdik efendim. Şahap Ünal da Mersin'den torunu Ares için ulaşıyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir çifti ulaşmışlar. Kızları Aleyna, oğulları Atalay, yayın ekibimiz ve dinleyicilerimize ortak etmişler. Ayşe Yakar Topuz Ankara Demet'ten günaydın, mutlu sabahlar diyor. Sıradaki bir eseri kardeşim Muhammed ve Ahmet dostları için istiyorum demiş. İstekleriniz böylece yerine geldi efendim.
1: Yol durumu.
0: Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometre

projelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Afyonkarahisar il sınırı Konya Devlet Yolu'nun 10 ila 12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümde Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü gidiş geliş olarak sağlanmakta. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometrelerinde kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kars-Digor merkez yolunun 37 ila 39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

0: TRT Name.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizle sıradaki şarkıyı armağan edelim. Hep olduğu gibi bir Muzaffer İlkar şarkısı bu. Nihavend makamındaki şarkıyı Nusret Yılmaz seslendirecek. Seniha Cengiz Han, Samsun'dan mutlu sabahlar dilemiş. Yeni haftanın sağlıklı, huzurlu, bereketli, neşeli, sorunsuz geçmesi dileğiyle demiş. Eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut ve Gürhan, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşları, name dostları, ekibimiz, kıymetli sunucumuz diyerek beni de ortak etmişler. Çok incesiniz, sağ olunuz. İsteklerini yerine getiriyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Sensiz her gecenin sabahı olmayacak sanırım. Kararan gönlüme güneş de doğmayacak sanırım.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan'la Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 32, Çanakkale 34, İstanbul ve Kırklareli 31, Denizli 39, İzmir 34, Manisa ve Muğla 37, Adana 35, Antalya 32, Burdur 36, Hatay ve Ankara 33, Çankırı 35, Eskişehir 32, Konya ve Kastamonu 31, Bolu 29, Düzce 30, Zonguldak 26, Amasya 35, Rize ve Trabzon 29, Samsun 30, Erzurum 34, Kars ve Van 31, Malatya 39, Diyarbakır 44, Mardin 39, Siirt 41, Şanlıurfa 42 derece.

0: TRT Name.
1: Saatler 8.26. Bir hatırlatmada daha bulunalım. Hava durumunun ardından bize ulaşabileceğiniz adreslerimiz Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı yazabileceğiniz gibi sabahın namesinin olduğu bölüme bir de WhatsApp mesaj hattımız var. 0552 040 66 44 numaralı. Buraya da mesajlarınızı gönderebilirsiniz, yazabilirsiniz. Seda Gökkadar bu kez mikrofonda bir Muhayyer Kürdi şarkıyla efendim Şekip Ayhan Özışık'ın bu eserini Orhan Şencan Burdur'dan selamlar sevgiler göndererek hoş geldiniz diyerek hoş bulduk efendim istemiş ve tüm name dinleyicileri için istemiş. Zeki Gün Burdur Esenevler'den hayırlı sabahlar dilemiş. Ekibimize, eşine, çocuklarına, torunlarına, tüm dostlara, herkese armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz, şarkıyı birlikte dinliyoruz. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti.

Efendim saatler 8:34'ü gösteriyor. Yaşar Özel'i dinledik. Ömür bu dedi Alaaddin Şensoy'un Hasan Kaya Manioğlu'nun dizeleriyle bestelediği Uşak şarkısını seslendirdi. Ömür bu rüzgar gibi sel gibi akıp geçti geçer dedi. Meral Özhan Uşak'tan ulaşmış, yeni gün yeni hafta sağlık huzur güzellikler getirsin demiş. Eşi Erol Bey'e, kendisine değerli sunucumuz diyerek bana armağan ediyor. Hoş bulduk efendim, çok teşekkürler, çok incesiniz, sağ olunuz, var olunuz değerli yapımcımız, name dostlarımız demiş. Uşak'tan kucaklar dolusu sevgiler göndermiş, çok teşekkür ediyoruz. Ali Aydoğdu bize ulaşan dinleyicilerimizden efendim, o da Trabzon'dan selamlar yolluyor. Adana'dan Selahattin ve Yıldız Erzi çifti için istiyormuş. Onların istekleri böylece bu güzel eserle yerine geldi. Sıradaki şarkı Nesrin Sipahi'den dinleyeceğimiz bir eser. Sözler Mehmet Erbulan'a ait. Güler Sunar Karahan istiyor efendim bu şarkıyı. Dikili'den Güzel İstanbul'a TRT Name ekibine gönül dolusu selamlar, sevgiler diyor. İskenderun Çağdaş Türk Sanat Müziği Koru arkadaşlarıma, TRT Name dostlarıma, Güzide sunucumuz Dilek Hanım'a, hazırlayan Yelda Hanım'a, efendim Görkem Hanım'a, ekibe armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok incesiniz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Mehmet Erbulan'ın dizeleri dedik. Erdoğan Berker bestelemiş. Şarkılardan fal tut İkimize kaç kere diyor Nesrin Sipahi.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Gülyazıcı'yı dinledik, Canan'dan uzak kaldı gönül dedi. Evet, Eser Kökteş'in Bu Kürdeli Cazkar şarkısını dinledik. Efendim Selahattin Erzi Adana'dan ulaşmış. Hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Eşi Yıldız Hanım ve ekibimiz için istekte bulunmuş. Başarılı, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yayın haftası dilemişler. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun. Kolay gelsin diyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu Anamur'dan selamlar yolluyor. Eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim, Anamur halkı ve herkesi ortak ediyor. Efendim sevgiler, saygılar demiş. Saygı bizden. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak ettik efendim esere. Sıradaki şarkıya geçelim. Saatler 8.44'ü gösterirken Melihat Gülses, Necip Gülses'in Muhayyer Kürdi eserini seslendiriyor. Güfte Nagihan Orbay Akaya ait, istek sahibimiz ise Müjgan adı güzel Yerce. Mutlu sabahlar dilekleriyle istekte bulunuyor. Bir yar sevdim Çamlıcalı diyor. Biz de dinliyoruz.

Ah aşk dedi Ahmet Özhan'ı dinledik sevgili dinleyenler şarkıyla. İstek sahipleri vardı. İzmir Selçuk Efes'ten selamlar sevgiler yollamış Hatice Kaymak Solak. Sıradaki eseri TRTName dinleyen tüm dostlarım için istiyorum hayırlı yayınlar diliyorum demiş. İstekleri yerine getiriyoruz. Saatler 8:55'i gösterirken Yahya Geylan geliyor bu kez de mikrofona. Rast makamındaki şarkıyı seslendirmek üzere. Şarkının güftesi Nemika Mürseloğlu'na, bestesi İrfan Özbakır'a ait. Nurten Şenmerdan Polatlı'dan selamlar sevgiler yollamış kendisi ve tüm dinleyicilerimiz için istemiş. Osman Angay bize ulaşan dinleyicilerimizden, o da Çorum'dan herkese günaydınlar diyor. Oğlu Ahmet, kızı Rabia, Narbana, torunları Rana, Zeynep, Lara, Osman Alp için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Hatice Kaymak Solak demiştik. Evet efendim. İsteklerinizi yerine getirelim. Yahya Geylan'a kulak verelim. Kim demiş ki sevgiler ayrılıklarla biter? Beklemeye razıyım. Ümidim olsun yeter.

0: yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Efendim son saatimize girdik. Saatler 9:04 dakika geçiyor. Emel Sayın'ı dinledik. Ben ne yaza hasretim ne de bahara, ne bahara düşkünüm dedi. Faruk Nafiz Çamlıbel'in dizeleriydi. Akın Özkan Muhayyer Kürdi makamında bestelemişti. Selda Karayiğit de mutlu haftalar dilekleriyle Edirne'den sevgiler yollayıp efendim istemişti bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Efendim bir Saadettin Kaynak şarkısı, Mecdi Bingöl imzalı sözler, Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlar, saygılar yollamış ve bu eseri eşi Zeynep Hanım çocuklar

Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude, Nur ve TRT Name dinleyen herkes için istemiş. İlyas Aydın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar diyerek iletisini yollamış. Efendim sizin isteğinizi de bu şarkıyla yerine getirmiş olduk. Tokat Ormanbeyli'den sevgili dinleyicimizin isteğini de yerine getiriyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. İçin baktın bana öyle, derdin nedir durma söyle.

Efendim, beraberliğimiz Aha Turuk'tan dinlediğimiz Osman Nihat Akın'ın Nihavend şarkısıyla sürdüğü Bir ihtimal daha var. O da Ölmek mi dersin dedi. Sanatçı Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan ulaşıp Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri için istediğini belirtmişti. Manisa Turgutlu'dan sevgiler yollamış Ali Balcı. Efendim, programda emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. Dinleticiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Salih Kılıç ve Okan Çalışkan Beylere armağan ediyorum demiş. Sevgili dinleyicimiz Ehsan Demircioğlu da Antalya Side'den merhaba, gününüz aydın olsun diyor. Radyomuza selamlar yolluyor. Programda emekleri geçenlere armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyerek istekte bulunuyor. İbrahim Kaçar hayırlı haftalar, hayırlı işler dilekleriyle Eskişehir'den ulaşmış. Sağlıklı günler dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak ettik. Ve sıradaki esere geçiyoruz. Saatler 9.14'ü gösterirken. Şevki Şahinoğlu Isparta'dan ulaşan dinleyenimiz. Efendim, Saffet Bilir, Uğur Heybeli, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan için ayrıca TRT Name'nin tüm ekibine, tüm dinleyenlere armağan ediyorum. TRT Name'yi çok seviyoruz. İyi ki varsınız diyorlar. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Nesrin Alış Elazığ'dan selamlar yolluyor. Facebook arkadaşlarıma, radyo dinleyicilerine, TRT Name kadrosuna teşekkürler diyor. Biz teşekkür ediyoruz bizimle olan, gününü bizimle başlatan tüm sevgili dostlarımıza. Ziya Taşkent'in Hüzzam eserini Hasan Eylen'den dinliyoruz. Sözler Nizami Sunguroğlu'na ait. Efendim, ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde, bir Hüzzam şarkı gibi adı kaldı dilimde.

Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime gör kendini. Rıza Polat Akkoyunlu yazmış dizeleri, Selahattin Pınar Kürdili Cazkâr makamında bestelemiş, Çiğdem Yarkın seslendirdi eseri. Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteği yerine geldi. Name Dostları ekibimiz için istemişti aynı zamanda. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar yollamış, hoş geldiniz diyor, hoş bulduk, teşekkür ederiz. Eşi postacı Fadime Hanım ve tüm postacılar için istemiş. Servet Şahin de bize ulaşan dinleyicilerimizden, onun isteği var sırada. Efendim sevgiler yolluyor, sağlıklı mutlu namelerle dolu sabahlar diliyor. Kuşadası'ndan ulaşıp Name Dostları ve yapımcılarımız için demiş. Tuncel Erol Eskişehir'den iyi yayınlar dilemiş. İsteklerini yerine getiriyoruz. Necmettin Yıldırım'ı dinliyoruz. Fehmi Tokay'ın, Melahat Akan'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısıyla. Aşkı seninle tattı, hicranla yandı gönül. Evvel coştu taştı da şimdi uslandı.

Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Segah makamındaki eseri Gökhan Sezen'den dinledik. Münir Nurettin Selçuk, Yahya Kemal Beyatlı'nın dizeleriyle bestelemişti şarkıyı. Samsun'dan sevgiler yollamış Reyhan Baş. Güzelliklerle dolu gün ve hafta diliyorum. Mutlu sabahlar demiş. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler. Şarkılar söylenmemiş sözlerin, paylaşılmış duyguların, içimizde taşıdığımız o derin hikayelerin sesi oluyor. Var olun diyor sevgili dinleyicimiz. Eseri eşi Haldun Bey, name dostları, sevgili sunucumuz Dilek Hanım ve değerli ekip için rica ediyorum diyerek armağan ediyor. Çok teşekkürler. Efendim isteğiniz yerine geldi. Programın da son yarım saati içindeyiz. Onu da belirtelim efendim. Zaman su gibi akıyor yine. İyi yayınlar diliyor. Musa Özçelik hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ailesi ve ailesinin en küçük torunu Beliz Bebek. Bizler ve name dostları için Denizli Tavas'tan sevgiler, selamlar yollayarak armağan ediyor Musa Aytuğ. O da her şey gönlünüzce güzel bir gün olsun demiş. TRT Name dostları için istekte bulunmuş. Bartın'dan sevgiler yollamış. Mehmet Gücü Yener, Bandırma'dan selamlar, sevgiler. Yürekten teşekkürlerimiz sizleredir diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak edelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Zeki Müren'in sesiyle İrfan Özbakır'ın Ülke Aker'in dizeleriyle bestelediği şarkısı bu. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum.

live in.

back.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu şarkıların rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Sen gülersen gülüyorum dedi. Asuman Aslı'mı dinledik. İlgün Soysev'in bu Hicaz şarkısıyla istekler vardı. Sözlerin Sami Derintuna'ya ait olduğunu da belirtmiş olalım. Zeki Başoğlu Zonguldak Gökçe Bey'den hayırlı yayınlar dilekleriyle ulaşmıştı. Mithat Kaykı, Murat Sıcak, Murat Odabaşı, Murat Çıkrıkoğlu, Murat Şükür, Musa Aytuğ, Müjdat Mayuk ve Mesut Mor için istemişti. Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım, oğlu Emre, gelini Özge, torunu Mavi için istemişti. Kolaylıklar dilemiş. Sizlerin de ömrüne bereket efendim. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Ve sıradaki esere geçiyoruz. Programın da sonuna doğru yol alıyoruz. Neşe Öztaş, Erdinç Çelikkol'un, Mustafa Töngemen'in dizeleriyle bestelediği şarkısını seslendirecek. Erdoğan Oktay, Ceyhan'dan selamlar olsun tüm dostlara diyor. Torunları Zeynep, Zehra, Ayşe, Ayaz, Fındık ve Beren için istiyor. Efendim onların isteklerini yerine getiriyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun.

Arka arkaya güzel şarkılar. Önce Nazan Sıvacı Kemani Serkis Efendi'nin Nihavend eserini seslendirdi. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime dedi. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu'nun isteğini yerine getirdik. Ordu'dan iyi yayınlar dileyip herkese armağan etmişti eseri. Bayram Gökçen Fethiye'den torunlarını Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a ortak etmek için ulaşmıştı. Serdal Karakaya'da Manisa Turgutlu'dan hayırlı sabahlar dilekleriyle TRTname ailesi ve tüm dostları için istemişti. Zehra Bıçakçı İzmir'den ulaşmış, Emine Atamer Trabzon'dan sizleri de ortak ettik efendim. Ve artık programın son eseri Asuman Aslım'ın sesiyle dinlediğimiz bir şarkı vardı. Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend eseri. Ellerim böyle boş boş mu kalacaktı? Yusuf Karakök Zonguldak Çay Cuma'dan ulaşıp istemiş ve halkına, köy halkına ve Elcap kablo çalışanlarına armağan etmişti. Seçil Kamber kolaylıklar dilekleriyle ulaşan dinleyicimiz, sizi de ortak ettik efendim. Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğimiz Erol Sayan'ın Necla Gürer'in dizeleriyle bestelediği şarkısı programın son eseri olacak. Murat Çarp'ın oğlu eşi Aygül Hanım ve TRTname dostları için istemişti. İsteğini yerine getiriyoruz. Biz de veda ediyoruz. Yelda Karagöz Özer, Hüsnü Aslan, Dilek Demir Bilek Topçu. Çarşamba sabahı yine birlikte olalım istiyoruz. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Hoşçakalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump,

barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü. Boğaz hattı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis sebebiyle Sirkeci, Harem, arabalı vapuru iptal edildi. Şehir hatlarındaki diğer seferler devam ediyor. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri arttırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Spor. Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer, İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Nami Geçmiş Zaman Olur Ki programından mutlu günler, sevgiler, saygılar. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyenler. Yepyeni bir günü nostaljik şarkılarla renklendireceğimiz yayınımızda bugün teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli TRT Nami dostlarımız, programımıza Hüzzam Bir Selahattin Pınar eseriyle başlıyoruz. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait şarkıyı Hamiyet Yüceses'ten dinleyeceğiz. Hamiyet Yüceses'in 2000 yılında şarkılarından derlenmiş olan Makber albümünden bir kayıtla sizlere sesleniyoruz. Sormadın halimi hiç, kalbimin esrarı nedir? Çekerim aşkını çılgın gibi ben, kaçsın.

Ah bu gönül nelere kadir sevgili dinleyenler. Tıpkı Yusuf Nalkese'nin şarkısında dinlediğimiz gibi. Neşelerle dolmak ister, sevgiliyle olmak ister. Bizi dertten derde iter ah şu gönlümüz dedi Çiğdem Gürdal. Bu sevilen Hüzzam şarkı 2004 yılında yayınlanan Yusuf Nalkesen şarkıları albümünden bir kayıttı. Birlikteliğimize yine Hüzzam şarkılarla devam ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında yine nostaljik bir paylaşımı sizlere sunacağız. Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait şarkıyı Nevin Örnek'ten dinleyeceğiz. Melekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç safa yokmuş.

Bir rüya gibi, bir masal gibi en güzel çağda aşkımız bitti. Nesin Sipahi Mehmet Bürün'ün Hüzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Acaba gerçekten böyle güzel şeyler bu kadar çabuk mu biter kıymetli dinleyenler? Sevdalar, aşklar. O yüzden zaman hızla akıp giderken biz sevdiklerimizin kıymetini bilelim diyelim ve yine şarkılarla yolculuğumuza devam edelim. Şimdi sanat yaşamında 70 yılı geride bırakan bir duayen Mustafa Sağyaşar'a kulak vereceğiz. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın Hüzam şarkısını seslendirecek bizler için. Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek.

Bu çok sevilen anonim Hüzzam türküyle günümüz renklendi. Serdar Kaşıkçılar bizlerle birlikteydi. Efendim, programımıza Segah makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Yine geçmişe uzanacağız. Yönetmenliğini Necat Saylım'ın üstlendiği ve başrollerini Türkan Şoray ile Tanju Gürsu'nun paylaştığı 1969 yapımı Buruk Acı filmine de adını veren bir Teoman Alpay şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Sennur Çelik imzalı ve tabii ki Gönül Yazar seslendiriyor bu güzel şarkıyı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı.

Ula Batı Gün konakçı bizlerle birlikteydi. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Seker şarkısını seslendirdi sanatçı ve TRT tarafından 2012 yılında yayınlanmış olan solo albümler serisinden bir kaydı sizlerle paylaşmış olduk bu sevilen şarkıyla. Birlikteliğimize programımızın bu bölümünde Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam edeceğiz. Tabii ki Muayyer Kürdi şarkılar deyince bize Yeşilçam'ı, Yeşilçam filmlerini de hatırlatan şarkılar geliyor aklımıza efendim. Şimdi Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1996 yılında yayınlanan Pırlanta isimli albümünde yer verdiği bir Teoman Alpay bestesi dinleyeceğiz. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

acısı çok derindir. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbini

sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık.

Yıldırım Gürses'in Muhayyer Kürdi eserini Zeki Topçuoğlu'ndan dinledik. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime dedi sanatçı. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, geçmiş zaman olur ki programında yol alırken güne bir söz bırak köşesinde güzel bir paylaşımda bulunmak istiyoruz sizlerle. Bugün sizler için seçtiğimiz söz aslında Atilla İlhan'ın Yalnızlığı Denemek şiirinden dizeler bütünü. Sevmek insanın yüreği kadar, küçükse büyüğünü taşıyamazsın. Yalnızlığı da dene oldu olacak. Nasıl yankılanır derinden derine, iyi midir, kötü mü çıkaramazsın demiş Atilla İlhan. Aşk şiirlerinin vazgeçilmez şairi, romantizmi dizeleriyle bize yansıtan şair. Efendim bu dizelerle aslında sevgi kavramının ne kadar derin ve özel olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Tabii şair sevmek insanın yüreği kadar diyor. Asıl olan yüreğinin vücudunda kapladığı yer değil elbet. Asıl olan yüreğin içine tüm güzellikleri, sevgileri sığdırabilecek büyüklükte olduğu gerçeği, öyle değil mi? Siz de güzel kalplerinizi verdiğiniz değeri hak edecek sevgilerle doldurun lütfen. Biraz da bize yer bırakın. Çünkü biz de tüm içtenliğimizle sevgilerimizi sizlere yolluyoruz güzel şarkılarla birlikte. İşte şimdi o şarkılardan birine daha kulak verelim. Kutup Ayası'nın güftesi Metin Vural'a ait şarkısını sanatçının kendi sesinden dinleyelim. Acılarım senden vefalı çıktı.

Kemal Caner bizlere seslendi Rıdvan Tandoğan'ın sevilen Muayyer Kürdi şarkısıyla. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere. Efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çeviriyoruz ve değerli sanatçımız Turgay Kızıltuğ'a kulak veriyoruz. Sanatçı Necdet Tokatlıoğlu'nun 1980'li yılların sonunda dinleyicilerle buluşturduğu çok sevilen bir Muayyer Kürdi şarkıya sesiyle hayat veriyor. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme, istemem artık.

bir vefasızlık, o bir hayırsızlık. Neden gönül arıyor? O bir vefasızlık, o bir hayırsızlık.

Dinledik. Belkıs Özener bizlerle birlikteydi. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi eserini seslendirdi. Efendim, bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi bir parça yavaşlatacağız ve Ras makamında bir Teoman Alpay eseriyle yolculuğumuza devam edeceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı, 1997 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albümde seslendirdiği kayıtla bizlerle. Dinleyeceğimiz Ras eserin sözleri ise Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül usanır, sevenle oyun olmaz.

Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait Rast şarkısında Emel İşcan bizlerle birlikteydi. Gerçekten yaşamın ne kadar değerli olduğunu bize hatırlatan bir beste ve Cengiz Han Altuntaş da yazmış olduğu dizelerle bunu bir kez daha belirtiyor. Yaşam öylesine değerli, her an öylesine kıymetli ki efendim. Güzellikleri görüp bizi üzen şeyleri bertaraf ederek yaşamaya bak. Bakmalıyız. Gözlerden sadece sevinç gözyaşları aksın diyelim ve şarkılarla hayatın anlamını irdelemeye, hayatın anlamını çoğaltmaya devam edelim. Şimdi bir dramalı Hasan Hasküler şarkısına kulak vereceğiz. Rast makamındaki eseri Ayşegül Durukan seslendirecek. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan Sevgim İçin isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter.

İnci Yaman ve Kemal Caner beraberce seslendirdiler. Yeminimde hare var, yüreğimde yare var. Bu sevilen mahur türkünün ardından yine mahur makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Münir Nurettin Selçuk klasiği, Güfte Vecdi Bingöl'e ait, kıymetli sanatçımız Münip Utandı'nın 1997 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıt. Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider.

Kalbime gir bahar ol, yüreğim tazelensin. Dramalı Hasan Asgüler'in Rast şarkısında Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikteydi. Efendim, Ela Altın'ın bu güzel yorumunun ardından yine Rast ve Mahur makamında şarkılarla devam edeceğiz. Tabii Rast ve Mahur makamı deyince iki değerli bestekar Münir Nurettin Selçuk ve Hasan Asgüler'in birçok bestesi karşımıza çıkıyor. O yüzden bu güzel şarkıları sizlere sunarken değerli bestekar eserlerini de arka arkaya dinleme fırsatı buluyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz Rast şarkı ise bir Avni Anıl bestesi ve Yaşar Özel seslendirecek. Bu şarkının güftesi ise Ülkü Aker imzalı. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

bir Münir Nurettin Selçuk, Vecdi Bingöl ortak çalışması dinledik. Mahur makamındaki eseri Asuman Asım Görgün seslendirdi. Kıymetli TRTname dostlarımız, şimdi Kaptanzade Ali Rıza Bey'in sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı tarafından kaleme alınan eserini Melat Gülses'ten dinliyoruz. Sanatçının 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler albümünde seslendirmiş olduğu kayıtla sizlere sunuyoruz bu şarkıyı. Akşamı süzmediniz, renginden gözüm yandı. Enginde'ki pembe iz gönlümde halkalandı.

Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısını seslendirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, bu kayıt Mehmet Özkaya'nın 2010 yılında piyasaya sunulmuş olan Senfonik Türk Müziği Konseri isimli albümünden bir kayıttı. Birlikteliğimiz yine harika şarkılarla devam ediyor. Şimdi Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temuçin'e ait şarkısında Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sen Sensin albümünde seslendirmiş olduğu bir şarkı. Aşkı tatmadıysan bir tek anında, mutluyum deme hiç yanılıyorsun. Bir sevenin yoksa eğer yanında, mutluyum deme hiç yanılıyorsun.

Sözleri Mustafa Töngemen tarafından kaleme alınan Nihavend makamındaki Erdin Çelikkol bestesinde Ayşegül Durukan bizlerle birlikteydi. Geçmiş zaman olur ki programında 90'lı yıllar rüzgarı esmeye devam ediyor. Şimdi Yıldırım Bekçi'ye kulak vereceğiz. 90'lı yıllara şarkılarıyla, sesiyle damga vuran bir sanatkar. Güftesi Özdemir Kiper'e ait Nihavend makamında bir Hüseyin Soysal bestesiyle konuğumuz oluyor. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın binbir namedir dudaklarımda.

Değerli sanatçı Emel Sayın'ın 1996 tarihli Ah Bu Şarkılar isimli albümünden çok sevilen bir şarkıya kulak verdik. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı diye seslendi sanatçı. Nostaljik şarkıların sihirli dünyasındaki bir yolculuğun daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Şekip Ayhan Özışık'ın Yavent şarkısında değerli sanatçımız Hasan Eylen'le baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: CRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Temmuz'a enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ün ifadelerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir dedi. Çelik, söz konusu beyanların Türkiye'ye yönelik kötü niyetlerin yansıması olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirilmesi hedefini hatırlattı, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İran'a yönelik

mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek, dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri artırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor, hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Galatasaray hazırlık maçında lig bir ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller, İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Şarkıların rengi.

Efendim, İstanbul'dan ve güzel bir pazartesi gününden hepinize merhabalar. Ben Murat Seçkin, Şarkıların Rengi'ne hoş geldiniz. Bugün sesimiz sizlere değerli teknik öğretmenimiz sevgili Mahmut Dağıs'tan duyuracak. Bugün de programımıza güzel bir şarkıyla merhaba diyelim. Saadettin Kaynağ'ın Segah eserini sevgili Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceğiz. Dertliyim ruhuma hicanımı, sardım da yine diyecek Emel Sayın sizler için.

0: Efendim bugün yine stüdyomuzda değerli bir konuğum var. Türk sanat müziği sanatçısı Vahdet Coşkun bugün bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz Vahdet abicim
1: programımıza. Hoş bulduk Muratçığım, çok teşekkür ederim.
0: İyi gördüm maşallah.
1: İyiyim, çok iyiyim. Biz de burada güzel bir program yapalım. Türk müziğinin güzel şarkılarını birlikte
0: sıcak sıcak sunalım diyoruz.
1: Sıcak sıcak değerlendirelim, evet, sunalım. Evet.
0: Vahdet Coşkun'u tabii TRT Name dinleyeceğimiz sanıyorlar. Daha önce de sizi ağırladık.
1: Evet.

0: Ancak bir kez daha sizi kısaca tanıtalım diyorum. Vahdet Coşkun desek neler söylersiniz?
1: Vahdet Coşkun, lise yıllarından beri Türk müziğini seviyorum, ilgileniyorum, çalışıyorum. Gençliğimizin şarkıları bizim bunlar. O şarkılar daha sonra albümlere geçirdik işte. Türk müziğini sevdiğimiz için onsuz yapamıyoruz.
0: Evet. Tabii daha önce de eğitim alarak bu seviyeye geldiniz. Yıllar önce Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başlıyorsunuz ilk Türk müziği çalışmalarınızda.
1: Evet, lise yıllarından sonra Üsküdar Emin Ongan Musiki Cemiyeti'ne gittim. Emin Ongan'la çeşitli programlara katıldık. Hocamız bizi yetiştirdi. Hocamızın uslubuna göre şarkılar okuduk. Biz Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin neferiyiz. Yani Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin biz o usulünden, ne bileyim, nazariyatından, Emin hocamızın değerli uslubu çok farklıydı.
0: Çok önemli. Femi Muhsin sistemiyle bugüne geldi. Üsküdar Musiki Cemiyeti bugünlere geldi.
1: Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden temel eğitim alan kişiler, sanatçılar her müziği okuyabilirler.
0: Evet. Çünkü temeli çok sağlam,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: O zaman güzel bir şarkı var sırada. Bu şarkıyı da sizin sesinizden dinleyelim. Efendim, dinleyeceğimiz eserin sözlerini Yunus Emre yazmış. Bestesi de Erol Sayan'a ait. Gülizar makamındaki o çok güzel eser. Dertli ne ağlayıp gezersin burada diyecek değerli konuğum sevgili Vahdet Coşkun sizler için.

0: Efendim programımız ben Murat Seçkin ve değerli konuğum sevgili Vahdet Coşkun ile birlikte devam ediyor. Bugün programımızda şarkılara da konu olmuş dertten, hüzünden bahsediyoruz. Tabii hayatımızın evet. içinde neşeler, mutluluklar olduğu gibi bu tip konular da var. Doğanın kanunu gereği. Tabii bu çok hoş olmayan bu duygular hayatımızın akışında ne yazık ki de yer alıyor. O şarkılara da bir yandan da kulak veriyoruz. Siz bu konuda bir sanatçı olarak neler söylersiniz?
1: Tabii hayatın içinde dertler var, hüzün var, keder var, sevinç var, gözyaşı var, hepsi var. Çok şarkılarımız var. Dertli olan şarkılarımız var, hüzünlü olan şarkılarımız var. Aynı zamanda sevinçli şarkılarımız da var. Sevindiğimiz zaman yapılan, dinlediğimiz şarkılar, oynadığımız şarkılar ne bileyim işte var. Hepsi evet. var. Şarkılarımızın hepsinde dert, keder, hüzün hepsi var. Ben çok böyle canım sıkıldı, bir şeye üzüldüğüm zaman hemen şarkı söylerim. Onu geçiştirmeye bakarım. Onun için şarkılarımız çok değerli, çok güzel. Hele Türk müziğinin şarkıları
0: bütün duyguları kapsıyor,
1: kapsıyor
0: değil mi?
1: Kapsıyor evet. Hepsini içine alıyor.
0: Sizi bir an mutluluğa götürdüğü gibi bir anda da
1: hüzüne de götürebiliyor.
0: Evet. Çok özel bir müziğimiz var. Klasik Türk müziği çok önemli gerçekten. Altyapıdan tutun bugüne kadar gelişi zaten büyük bir tarihi açıdan o misyonu üstlenmiş bir müzik. Dolayısıyla bu konuda da bizler de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet, evet. Aşk şarkılarımız var. Aşk anlatan. Aşık olursun, her gün o şarkıyı dinlersin.
0: Değil mi?
1: Tabii yani. Dertli olursun, her gün dertli şarkı dinlersin.
0: Az evvel dinlediğimiz gibi.
1: Evet, dertliğini ağlayıp.
0: Bu arada ağzınıza evet. sağlık, çok güzel olmuş. Erol Sayan hocamızın çok değerli bir eseri bu da.
1: İşte biz de elimizden geldiğince evet. değerlendirdik.
0: Çok okuduk, güzel, çok
1: seslendirdik,
0: güzel
1: evet.
0: Şimdi güzel bir eser daha var sırada, ona kulak verelim o halde. Dinleyeceğimiz Uşak eserinin sözlerini Sami Derin Tuna yazmış ve Selçuk Tekay da bestelemiş. Baharı beklerken ömrüm kış oldu diyecek değerli konuğum Vahdet Coşkun sizler için efendim.

0: Ağzınıza gönlünüze sağlık. Bu arada Selçuk Tekay çok değerli bir bestekar, çok değerli bir şefti.
1: Evet.
0: Mekanı
1: Selçuk
0: cennet
1: abi,
0: olsun.
1: evet, Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, çok zamansız
0: Aniden
1: ölümü
0: kaybettik,
1: oldu. Evet.
0: evet.
1: Birkaç tane daha şarkısını okuyacaktık ama kısmet
0: Kısmet.
1: olmadı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
0: Amin.
1: Rahmetle anıyoruz buradan.
0: Evet. Sizin müzik yaşantınız küçük yaşlarda başlıyor. Ve yıllar sonra bu meydana çıkıyor.
1: Evet.
0: Üsküdar Müzik Cemiyeti'nde o adımı atıyorsunuz ve bugünlere geliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yıllarca emek verdiniz. Birçok
1: Evet.
0: albüm, birçok televizyon programı vesaire. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Üsküdar Müzik Cemiyeti'nde yetiştik. Tabii piyasada da okuduk. Yıllarımız geçti.
0: Sahnelerde yer
1: Çeşitli,
0: aldınız, değil mi?
1: tabii. Kısıklı Gazino İzmir vardır.
0: Evet.
1: Kısıklı sahnenin üniversitesidir.
0: Evet.
1: Bütün hepsi gelir. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Gönül Yazar, Selami Şahin, Ferdi Tayfur. Biz de orada bir alt kadroda çıkıyordum orada.
0: Çok güzel.
1: Çok zamanımız geçti. Daha sonra işte Kristal falan buralarda, Nişantaşı'nda çeşitli kulüplerde okuduk. Hep Türk müziği ama bizim şeyimiz,
0: Evet.
1: dalımız Türk müziği yani. Çok fazla dejenere olmadan
0: Evet.
1: Türk müziğine büyük
0: O çok
1: hizmetler yapmaya
0: önemli.
1: çalıştık tabii.
0: Çok önemli bir şey. Dejenerasyona
1: Tabii dejenerasyona uğratmadan,
0: şarkıyı
1: tabii.
0: çok güzel
1: Yani
0: tam anlamıyla makamına göre icra
1: evet,
0: etmek.
1: okuduğum şarkılar da bellidir yani. Çok dejenere etmemişimdir şarkıları.
0: Evet.
1: Onun için bizim müziğe olan sevgimiz böyle.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Halen de yaşıyorsunuz bunu.
1: Hala da yaşıyorum, evet.
0: Ne kadar güzel.
1: Yıllar sonunda dedim ki ben bunu albümle taçlandırayım. İki tane albüm yaptım, şimdi üçüncü yapacağım.
0: Evet, harika olur. Efendim şimdi

Sevim Şengül'ün Uşak şarkısını yine değerli konuğum sevgili Vahdet Coşkun'un sesinden dinleyelim. O meşhur eser. Mehtaplı gecelerde hep seni andım diyecek Vahdet Coşkun sizler için.

0: Tabii örnek aldığınız sanatçılar var,
1: Evet.
0: bestekarlar var. Bunların başında hocamız Emin Ongan geliyor.
1: Mutlaka tabii.
0: Daha sonra kimlerden faydalandınız?
1: Daha sonra hocamız, Allah rahmet eylesin, onu da saygıyla rahmetle analım, Şeref Çakar hocamızla
0: Evet, rahmetli
1: çalıştık.
0: abi. Benim de hocam.

0: Hocam,
1: çok beyefendi, kaliteli beyefendi,
0: evet,
1: iyi bir üslubu olan bir hocamız. Hocamızın tedrisatından geçtik. Refik Akbulut hocam, onu da rahmetle alalım.
0: Evet, Allah razı olsun.
1: O da çok değerli bir hocamızdı. Bizim ilk hocamız Metin Özşamlı'ydı.
0: Evet. Metin hocamıza sağlıklar diliyoruz.
1: Evet, sağlıklar diliyorum Metin hocama. Metin hocam nasıl biliyor musun eğitimi? Kulağına sokar böyle şarkıyı. Çok
0: evet,
1: iyi hocadır. Gerçekten çok tatlı, şirin.
0: Her gün
1: iyi bir hocadır.
0: Günaydın mesajı
1: çeker.
0: Çekmeden
1: durmaz.
0: Durmaz.
1: Evet.
0: Ve gerçekten o kadar müstesna bir kişiliği vardır ki hem hocalığı hem İstanbul Beyefendiliği her zaman takdire şayandır.
1: Tabii bizim
0: gerçekten
1: ilk hocam odur.
0: Sağlıklar diliyoruz kendisine.
1: Tabii tabii, ben de diliyorum, sağlıklı yaşamlar diliyorum ona.
0: Efendim, şimdi de Yıldırım Gürses imzalı güzel eserle programımıza devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz şarkının sözlerini Mustafa Sevilen yazmış. Dertliyim arkadaş diyecek bestekarı Yıldırım Gürses.

0: Tabii sözlerimizin başında albümlerden bahsettik. İki tane albümümüz var. Şimdi üçüncüsü de yolda. Albümleri yaparken şarkı seçimlerinde nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Dediğim gibi dertli şarkılar, aşk şarkıları, hüzünlü şarkılar, ne bileyim sevinç.

0: sevinçli şarkılar. Onları seçmeye gayret ediyorum.
1: Bütün duyguları yani, yansıtan.
0: Bir şarkıyı dinlediniz, hüzünlendiniz. Bir dahaki sefere öbür şarkıda sevinelim, eğlenelim, ne bileyim. Onun gibi şarkılar seçiyorum.
1: Aslında
0: genelde
1: çok hüzne girmemek lazım.
0: Ama hüzün de lazım. Hüzünsüz de olmuyor. Hüzün de...
1: Çünkü mutlu olmak insanlara yakışır. Tabii. Hüzün tabii ki.
0: Netice mutlu olması
1: hayatın,
0: gerekiyor.
1: Hayatın içinde var ama sevinç ve mutluluk.
0: Mutluluk.
1: İnsanların en güzel yaşayacağı duygulardan bir tanesi. Peki bestekarlar olarak hangi bestekarlardan okudunuz? Dinliyoruz bir yandan da tabii.
0: Biz şimdi Üsküdar'da yetiştiğimiz için Üsküdar'da hep Selahattin Pınar şarkıları, genelde Şekip Ayhan Özüşük şarkıları, Emin Ongan'ın şarkıları, onlarla yetiştik, onlarla evet, haşır neşir olduk hep. Onları
1: Avni
0: söyledik.
1: Anıl.
0: Avni Anıl'ın şarkıları, evet, evet.
1: Hepsi birbirinden değerli, gerçekten.
0: Hepsi de bizim derneğimizin yetiştirdiği muhterem
1: çok,
0: iyi sanatçılardır, iyi bestekarlardır. Biz de onları örnek aldık hep. Şarkıları da dediğim gibi dejenere etmeden.
1: Şimdi günümüzde peki Türk sanat müziğine gereken önem veriliyor mu sizce?
0: Verilmiyor. Yok maalesef.
1: Radyoları şimdi, açtığınız zaman Türk sanat müziği radyoları çok az.
0: Çok az. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buradan belki yereceğiz ama doğrusu yani. Türk müziğinden para kazananların hiçbirisi albüm yapmıyor. Parayı kazanmışsın. Bu işte albüm yap. Bırak para kazanma bu sefer de.
1: Türk müziğine hizmet et değil mi?
0: Hizmet et tabii yani. Yok yani. Ben isterim ki Türk müziği eğitimi almış bir kişi güzel albümler yapsın, maddi değerini düşünmesin, evet, müziğe hizmet
1: Türk
0: versin.
1: Türk müziğine hizmet etsin değil mi? Çok
0: tabii,
1: doğru. Efendim yine güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz. Suat Sayın'ın o çok sevilen Kürdili Cazkar eseri. Bu eseri sizin de arkadaşınız, benim de arkadaşım. Rahmetle alıyorum kendisini. Sevgili Hüner Coşkuner'in sesinden dinleyeceğiz.
0: Allah rahmet eylesin. Okul arkadaşımı da benim, evet.
1: Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım. Kısaca sen gençliğimin katilisin diyecek Hüner Coşkuner sizler için.

0: Tabii Hüner Coşkuner bizler için çok kıymetli ve Türk halkı için de çok kıymetli bir sanatçıydı. Çünkü o kadar mütevazı, o kadar içten güler yüzlü bir değerdi ki tabii sesi, sanatı ayrıca
1: Tabii.
0: tartışılmaz. Hüner Coşkuner'in böyle anıları da var bizde. Sevgili Hüner'in, siz sınıf arkadaşıydınız.
1: Evet, beraber aynı sınıfta dersler gördük. Çok tatlı, çok şirin, sempatik kızcağızdı o zaman.
0: Evet.
1: Sonradan tabii müziğe sağlam bir giriş yaptım. Yani müzik onun hayatı oldu. Türk halkı tarafından çok sevildi, çok beğenildi. Hüner çok erken gitti. Çok üzüldük.
0: Onun bir futbol yaşantısı da var, değil mi?
1: Evet. O zaman
0: Bağlarbaşı böyle toprak sahada,
1: evet.
0: Üsküdar Bağlarbaşı'nda futbol oynadığını biliyorum ben.
1: Futbol da oynuyordu, evet.
0: Kaleciydi hatta, değil mi?
1: Tabii, evet. Sinemayı da
0: Rahmetli.
1: çok severdi.
0: Çok çok.
1: Tabii, dersler
0: Orada
1: sonra hadi sinemaya gidelim.
0: yani esprili, çok değerli arkadaşımızdı. Çok erken yaşta
1: Evet,
0: dediğiniz gibi
1: erken gitti, evet,
0: kaybettik.
1: maalesef.
0: Nurlarda yatsın.
1: Allah rahmet
0: Tabii
1: eylesin.
0: buna benzer anılar var yaşadığınız. Geçmişteki o değerli hocaların esprileri, disiplini, değil
1: Tabii
0: mi?
1: canım.
0: Misyonu çok
1: Biliyorsun.
0: güçlü bir
1: Evet,
0: insan,
1: evet,
0: evet.
1: evet, evet.
0: Efendim, sohbetimize yine bir ara veriyoruz ve değerli konuğum Vahdet Coşkun'un sesinden dinleyeceğimiz sözleri Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ve bestesi Selahattin İnal'a ait Kürdili Cazkar şarkıyı dinleyerek devam ediyoruz. Dertleri zevk edindim. Ben de neşe ne arar diyecek Vahdet Coşkun sizler için.

0: Yeni projeler var mı?
1: Yeni proje, bir albüm yapacağız Muratçığım. Yani yapmadan durmam zaten.
0: Evet. Yine 12 şarkılık.
1: 12 şarkılık yeni bir albüm. Klasik şarkılardan yapacağım bu sefer. Birazcık daha yani fantazi değil de klasik. Evet. Nereden sevdim o zalim kadını.
0: Oo, Selahattin yani, Pınar hocam.
1: Evet, Selahattin Pınar'dan. Hocamızdan bir tane okuyacağım. Onun bir şarkısı var. Uşak bir şarkısı var. Onu okuyacağım. Böyle hazırlık yapıyorum yavaş yavaş.
0: Bestekarlık da var yani.
1: Var, yaptık.
0: Var, çok güzel.
1: Birini hanıma yaptık.
0: Ha, çok
1: evet.
0: Güzel.
1: Birini dertliyken, birini sevinçliyken yaptık.
0: Efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi yine güzel bir şarkıya kulak veriyoruz. Sözlerini İbrahim Öztek yazmış dinleyeceğimiz eserin. Arif Şanlı da Muhayyer Kürdi makamında bestelemiş. Dertli Irmak diyecek Melihat Gülses sizler için.

0: Şimdi yine güzel bir şarkı var sırada. Sizin sesinizden dinleyelim yine. Programımız da sonlarına yaklaşmışken.
1: Evet.
0: Dinleyeceğimiz eserin sözü ve bestesi Vedat Yıldırım Bora'ya ait. Hüzzam şarkı. Çok çektim elinden, bitsin bu acı diyecek değerli konuğum sevgili Vahdet Coşkun.

0: Şöyle bakıyorum saatime, programımızın sonuna gelmişiz bile. Vahdet abicim.
1: Evet, çok güzel bir program oldu.
0: Zaman çabuk geçiyor tabii.
1: Evet.
0: Size sağlıklar, güzellikler diliyorum.
1: Ben de sizlere güzel, mutlu, sevinçli yayınlar diliyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yayınlarınızın devamını diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim inşallah. Efendim ben Murat Seçkin. Bugün de Şarkıların Rengi programını sizler için hazırlayıp sundum. Teknik öğretmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan bizlere eşlik etti. Önümüzdeki hafta pazartesi günü saatleriniz 13'ü gösterdiğinde TRT Nami frekansında yeniden buluşmayı diliyor. Ve son olarak ben Deniz Murat Seçkin'in seslendireceği, sözlerini Nedim Saatçioğlu'na ve bestesi Murat Seçkin imzalı Nihavend şarkıyla bugünkü programımızı noktalıyoruz. Sen iyi ol, yeter dedin. İyilikler burcun olsun. Kısaca borcum olsun diyeceğim sizler için efendim. Ben Murat Seçkin. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini koruduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ün ifadelerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir, dedi. Çelik, söz konusu beyanların Türkiye'ye yönelik kötü niyetlerin yansıması olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirilmesi hedefini hatırlattı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri arttı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeli kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olacak.

kişilerine hedef alan saldırılarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saldırıların barış çabalarını sabote ettiğini vurguladı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sesleniyoruz. Stüdyo Nami programımızı dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı, tonmeisterimiz Fırat Özturan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Efendim bugün sanatçılarımız Lale Mumcu Başel, Belgin Erol Gündoğdu, Burcu Göktürk ve Emrah Yiğit'ten şarkılar dinleyeceğiz. Onlara viyolada Manolya Şen sesli, violonselde Seher Erkan, klasik kemençede Gülten Yeğin, udda Efe Kaşıkçıoğlu, kanunda Erol Gönüldaş, neyde Berat Kaplan, klarnette Tolga Akşit, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. İlk eserimiz Hicaz makamında, sözlerini Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın bestesi. Sanatçımız Lale Mumcu Başel seslendiriyor. Dün gece yeğsili kendimden geçtim, teselli aradım meyhanelerde.

Efendim şimdi güftesine Kerim Aydın Erdem'in hayat verdiği Ferit Sıdal'ın Hicaz makamındaki şarkısını seslendiriyor Lale Mumcu Başel. Bölük bölük turna geçer yüceden, yollarını gözlüyorum geceden.

Çok teşekkür ediyoruz. Nefesine sağlık sevgili Lale. Efendim, şimdi sanatçımız Erol Gönüldaş'ın kanunuyla yapacağı Taksim akabinde Kürdili İcazkar makamında bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen imzalı şarkıyı seslendirmek üzere Emrah Yiğit gelecek mikrofona. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Evet, yeni Kürdili Hicazkar makamında pek bilinen ve sevilen bir şarkı var. Güfte Şadi Kurtuluş, beste Zeki Duygulu imzalı. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

0: TRT Name.
1: Evet, saatlerimiz 14.27'yi gösteriyor kıymetli dinleyenler. Biz size İzmir'den canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Uşak makamında şarkılar dinleyeceğiz. Sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu geliyor mikrofona. Söyleyeceği ilk eser Yesari Asım Arsoy imzalı. Menekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı. Öncesinde Berat Kaplan neyiyle taksim ediyor?

0: Çok teşekkürler.
1: Ben
0: Ne güzel bir
1: teşekkür
0: seçim
1: ederim.
0: bu türkü. Nefesine sağlık olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, Uşak makamındaki seyrimiz devam ediyor kıymetli dinleyenler. Şimdi sanatçımız Burcu Göktürk geliyor mikrofona ve Markar Ağa'ya ait eseri seslendiriyor. Bir saçı Leyla'ya meftun oldu. Deli gönlüm yine mecnun oldu.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Efendim yine Uşak makamındayız. Bu kez bir türkü seslendiriyor sanatçımız Burcu Göktürk. İşvesi içerisinde bu türkünün. Sen ne şeker ne kaymaksın, fakat biraz da oynaksın.

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name'deyiz. Stüdyo Name programındayız ve dakikalar yavaş yavaş ilerliyor kıymetli dinleyenler. Biz Uşak makamını bugün doyamadık. Yine onlardan birine kulak vereceğiz. Emrah Yiğit tekrar mikrofonda olacak. Saadettin Kaynak, Vecdi Bingöl ortak çalışmasıyla. Neydi, ne oldu halim, çektiklerim, vebalim. Sevdiğinden ayrılmak ne acı, ah ne zalim.

Evet, Şükrü Tunar'a ait bir uşak eserle sürüyor programımız. Sözlerini Halit Bekir Sabarkan yazmış. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Emrah Yiğit'e de. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sanatçımız Muayyer makamında iki eser seslendirecek. İlki Saadettin Kaynağı ait, sözlerini Necdet Rüştü Efe'nin yazdığı ve bir diğeri de Muayyer makamında bağlı okuyacağı türkü. Efendim programımızı Ebru Özçengel hazırlamıştı. Tomay serimiz Fırat Özturan'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Haftaya tekrar yan yana gelelim inşallah diyelim. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 55 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Trump görüşmelerin bugün başlayacağını söyledi ancak İran böyle bir planlamalarının olmadığını açıkladı. Tahran, Hürmüz konusunda ise Umman'la görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sivilleri ve sağlık tesislerine hedef alan saldırılarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran saldırıların barış çabalarını sabote ettiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ün tepkilerine düzeltiyorum ifadelerine tepki gösterdi. Demokrasilerde meşruiyetin yegane kaynağı millettir dedi. Duran Türkiye'yi kimin yöneteceğine yalnızca milletin sandıkta tecelli eden iradesinin karar vereceğini vurguladı. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Bir yandan da göçmenlerin Fas'a dönüşü sürüyor. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin döndüğü tahmin ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılında yürüttüğü disiplin işlemlerine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre 333 yargı mensubu hakkında disiplin cezası uygulandı. 84 kişiye ise meslekten çıkarma cezası verildi. Gürlek, yargı mensubu sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirileceğini vurguladı. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini koruduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorluk

küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısının değerlendirme sürecini tamamladı. Üçüncü aşamaya geçmeye hak kazanan 23 proje geliştirme ve test çalışmalarına başlayacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları çarşamba açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 5-7 Ağustos'ta ilk nakil için başvuracak. Yeni haftada sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da çöl sıcakları etkili olacak. Uzmanlar 10 ile 16 saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler giyilmesi uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

Tahir Aydoğdu'nun yöneteceği Ferah Nak faslını dinleyeceksiniz. Uğur Onuk Ney ile Selçuk Sipahioğlu Tambur'la müşterek taksim yapacak.

Tahir Aydoğdu'nun yönettiği Ferahnak faslını dinlediniz. Uğur Onuk Ney ile Selçuk Sipahioğlu tamburla müşterek taksim yaptı.

0: TRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye için hazırlanan çerçeve yasada artık sona gelindi. Adalet ve Kalkınma Partisi kaynaklarından edinilen bilgiye göre teklif 10-12 maddeden oluşacak. İmzaya açılan çerçeve yasanın teklif metni önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulacak. Konunun kanunun hayata geçmesiyle iki ayrı mekanizma kurulacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, 10 yıllık firarın ardından yakalandığı Afyonkarahisar'dan Muğla'ya sevk edildi. FETÖ'cü teröristin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılında yürüttüğü disiplin işlemlerine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre 333 yargı mensubu hakkında disiplin cezası uygulandı, 84 kişiye ise meslekten çıkarma cezası verildi. Gürlek, yargı mensubu sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını da vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband de telefonla görüştü. Bakan Fidan ayrıca Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynullah'ı devlet bakanlığı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti, mücadelede kararlılık mesajı verdi. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirileceğini vurguladı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Şahan

Gökbakar, Fatih Koparan ve Farah Zeynep Abdullah'ın savcılığa ifade vermesi bekleniyor. İzmir merkezli 3 ildeki operasyonla bir suç örgütü çökertildi. 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da değnekçi olarak tabir edilen korsan otoparkçılara operasyon düzenlendi. Sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Trump görüşmelerin bugün başlayacağını söyledi ancak İran böyle bir planlarının olmadığını açıkladı. Tahran Hürmüz konusundaysa Umman'la görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısına yönelik saldırılar düzenledi. Harkiv bölgesindeki iki yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Slovyansk kentine yapılan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'da Krasnodar bölgesini hedef aldı. Moskova, İHA'yla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü kaydetti. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Mine Geçili. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Marol, kanunda İsmail Karaşin, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Erhan Bahçı. Hüzzam eserlerle başlayacağız bugün programımıza ve bir tanesini de seslendirdik zaten. Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir dedik ve söz Münir Epçioğlu, müzik Cevdet Çağla'ya aitti. Ve sırada şimdi sözü ve müziği Şekip Ayhan Özış'a ait çok güzel bir eser var. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş. Buyurun arkadaşlar.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım radyolarınızın başında sizler de bizlerle birlikte söylüyorsunuzdur bu güzel eserleri. Ve yine Hüzzam makamında çok sevdiğimiz, eminim sizlerin de çok sevdiği bir eser. Söz Salih Korkmaz, beste Eraddin Şensoy'a ait. Diyeceğiz ki, özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan kadere bak.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili dostlar. Ve şimdi bestesi ve güftesi Kasım İnaltekin'e ait çok güzel bir eser var. Yine eminim ki benimle birlikte söyleyeceksiniz sizler de. Diyeceğiz ki, her gece yollarda gözledim seni.

Çok teşekkürler arkadaşlar. Ve şimdi çok sevdiğimiz bir İstanbul türküsü var sırada. Diyeceğiz ki yanıyor mu yeşil köşkün lambası?

Evet, TRTNAME dinleyicileri. Şimdi sırada çok sevdiğim ve özellikle seçtiğim eserler.

Gönüllerinize sağlık arkadaşlar ve sırada yine çok güzel bir nihavent eser var. Söz Ayten Baykal, müzik Halil Aksoy'a ait.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Bu arada biraz önce Aydın abicim de çok güzel bir keman taksimi yaptı. Geçiş taksimi Nihavend makamına. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve eminim yine bildiğiniz ve ah çekeceğiniz eserlerden bir tanesi var. Güfte ve Beste, Alaaddin Şensoy'a ait. Diyeceğiz ki biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Kederinle üzülüyor, sevincinle gülüyordum.

Sanıyorum bir Türk filmin içine girdik şu an, değil mi? Bir Yeşilçam rüzgarı esiyorken bence hiç o rüzgardan ayrılmayalım derim sevgili arkadaşlarım. Ve şimdi yine Nihavend makamında çok sevdiğimiz eserlerden bir

tanesi. Yine belki o siyah beyaz filmlere gideceğiz. Güfte Turgut Yarkent, beste Saadettin Öktenay. Diyeceğiz ki tacı olsan başıma takmayacağım. Tövbeler tövbesi.

Gönülleriniz var olsun arkadaşlar. Çok çok teşekkürler. Ve Nihavend makamındaki son eserimiz tabii ki Yıldırım Gürses'siz olur mu hiç? Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.

0: TRT Name.
1: Evet, Türk filmleri bittiyse eğer. Şimdi Kudrici Asker makamına geçeceğiz. Ve Kudrici Asker makamına geçiş taksimini sevgili Sanju Erol'dan dinliyoruz. Sonrasında Kürdici Asker, çok güzel bir eser seslendirmeye çalışacağım efendim. Güfte Karacaoğlan, beste Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait. Ey benim bahtı yârim diyeceğiz.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

Klasik Türk müziğinden vazgeçemeyenler, eski radyo tavrı icraya meraklı müzikseverler. Mustafa Doğan Dikmen'le Klasik Türk Müziği Saati her pazartesi akşamı saat 22'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, saatimiz 19'u gösteriyor ve TRT Name'de sizlerle birlikteliğimiz başladı. Bugün akşamın sesinde iki ses var efendim. Ben mikrofonda Tülay Tüzün ve
1: ben Muhammed Çevik.
0: Birlikte sunacağız programımızı. Programı sizler için Işıl Ak'tan hazırladı. Teknik Masa'da Burhan Cengiz görev yapıyor. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlarıma da. Güzel ve keyifli bir akşamda buluştuk Muhammed dinleyenlerimizle.
1: Evet.
0: Saatler 20'yi gösterene dek bugün birlikte olacağız. Çünkü Ankara'da radyo sanatçıları konserimiz var. Sizlerle buluşacak olan her ayın ilk pazartesi dinleyenlerimizle güzel bir konserle buluşuyoruz. O zaman biz bu bir saate birbirinden güzel şarkılarla başlayalım hemen. Ve ilk olarak Çiğdem Yarkın'a kulak verelim. Nimet Hanım'ın Acem Kürdi eserini dinleyelim. Altın tasta gül kuruttum. Yari sinemde uyudu.

0: Güftesi Veliye Yakut'a, bestesi Avni Anıl'a ait bu Acem Kürdi eseri Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik. Baharla hazan birleşemez, ortada yaz var. Sen baharında çiçekken, ben hazanımda solayım sevgili yar.
1: Ve birlikteliğimiz yine Acem Kürdi bir eserle devam edecek sevgili dinleyenlerimiz. Bugün yeni spiker arkadaşlarımızdan sevgili Muhammed Çevik ile birlikte sunuyoruz programı. Gerçi daha önce tanışmışsınızdır. Radyonuzda açtığınızda Muhammed'in sesini artık duyuyorsunuz sık sık. Çok yakında da daha fazla programda
0: inşallah.
1: Duyacaklar. Bugün birlikte akşamın sesindeyiz. Güzel bir Acem Kürdi eser daha demiştik. Bu kez Güfte Necip Fazıl Kısaküre'ye, beste Yusuf Sadun Aksüt'a ait Necdet Tokatlıoğlu seslendirecek. Akşamı getiren sesleri dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarından tutup kor gözlerine, yaşlı gözlerime dalıver.

0: özleyiş, gönlümde acı. Alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı. İçimde dolaşan, gezen biri var. Bu dizeleri Şemsi Belli yazmış, Selahattin İnal Buselik makamında bestelemiş, Mehsem Özşimşir'in yorumuyla dinledik.
1: Programımıza Buselik bir şarkıyla devam ediyoruz değerli dinleyenler. Güftesi Nahit Hilmi Özeren, bestesi İsmail Baha Sürelsan'a ait bu eseri Hamiyet Turan'dan dinleyeceğiz. Güle sor, bülbüle sor, halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi sevindiğimiz o yerlerde seninle.

0: Değerli dinleyenler, saatimiz 19.28'i gösteriyor. TRT Name'de akşamın sesi programındasınız. Programımıza nihavend bir şarkıyla devam ediyoruz. Güftesi Fethi Kara Mahmudoğlu, bestesi Turhan Taşan'a ait bu eseri Ayfer Er'den dinliyoruz. Dinledik.
1: Evet, bu güzel eserin ardından da yine bir nihavend eserle devam edelim o zaman. Turhan Oğuzbaş'ın güftesi Yavuz Özüstü'nün bestesiyle Ali Rıza Kural'a kulak verelim. Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin, savrulan harmanların rüzgarları saçında ve yaşanmamış aşklar küçük avuçlarında.

Zeki Müren'in bu Nihavend bestesini Turhan Ögö'den dinledik. Değerli dinleyenler, programımıza Nihavend bir şarkıyla devam ediyoruz. Güftesi Cemal Aytaç'a, bestesi Faruk Şahin'e ait olan bu eseri Esma Başbuğ'dan dinleyeceğiz. Baharlar geçince, bitince yazlar, senin de artacak saçında aklar, susunca şarkılar, susunca sazlar.

0: TRT Now'dasınız. Akşamın sesi devam ediyor. Saatimiz 19.45'i gösteriyor sevgili dinleyenler. Bugün bir saat sizlerle birlikte olacağız akşamın sesiyle. Ardından konserimiz var çünkü sizlerle buluşacak sanatçılarımız heyecanla bekliyorlar sizlerle buluşmayı. Biz de bu arada Nihavend şarkılarla birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Son dönem şarkılardan dinletiyoruz size daha çok şu sıralarda. Cengiz Han Sönmez yorumuyla dinledik. Sevinç Atan'ın güftesini yazdı. Ertuğrul Ottekin'in şarkısını.
1: Nihavend şarkılarla devam ediyoruz programımıza değerli dinleyenler. Güfte Cemalettin Turan'a, beste ise Ali Güngör Çakmakçı'ya ait Nevra Günay'dan dinleyeceğiz. 1 Temmuz akşamı güneş batarken, son deminde renkler hareleniyor, gözlerim enginde seyre dalarken, içimdeki hisler nameleniyor.

Ömür Gençel'in bu nihavent eserini Güftesiz Sevinç Atan'a aitti. Gökhan Sezen'den dinledik. Şimdi nihavent bir eseri Elizabeth Gençel'in nihavent bestesini Güftesiz Sami Deruntun'a ait Esra İçöz'den dinleyeceğiz. Tükendi içimde aşk ile sevgi, kalmadı hayatın manası rengi. Çekiyor şu gönlüm her türlü derdi, elveda dediğin o günden sonra.

0: Veda zamanımız geldi sevgili dinleyenler. Konserimiz başlayacak birazdan. Son şarkımız Şerafettin Özdemir'in güftesini yazdı. Ümit Mutlu bestesi Hicaz makamında. Ve bizler programı hazırlayan Işılak'tan teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz. Mikrofonda
1: Muhammed Çevik.
0: Ve ben Tülay Çiz'in güzel bir akşam diliyoruz. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Hoşçakalın.

Efendim radyoları başında bizlerle olan dinleyicilerimiz ve şu an stüdyomuzda bulunan değerli konuklarımız. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz radyo sanatçıları Türk Sanat Müziği Konseri'ne efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterlerimiz Levent Kent ve Enver Ergun.

Bunun stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Hepinize saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sizlerle birlikte olacağımız yaklaşık bir saat boyunca Türk musikisinin birbirinden güzel örneklerini TRT Ankara Radyosu'nun çok değerli ses ve saz sanatçıları sizler için icra edecekler. Efendim hemen saz sanatçılarımızı tanıtalım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Abdi Altınbaş, cello'da Ahmet Dinleyen, tamburda Eda Ersoy, ud'da Gökhan Macit, kemençede Sercan Halili, klarnette Şükrü Kabacı, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, piyanoda Hamit Müftüoğlu, ritimde Bilal Bilke ve Evren Kaya. Ve şimdi de konserimizi yönetecek olan TRT Ankara Radyosu'nun çok değerli tambur sanatçısı ve koro şefi Sayın İpek Dereli'yi alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, sevgili konuklarımız, konserimiz Şef İpek Dereli yönetiminde koromuzdan dinleyeceğiniz Türk musikisinin en eski ve en çok sevilen makamlarından biri olan Uşak Makamı'nda birbirine bağlı eserlerle başlıyor. Şimdi sizleri TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları ile baş başa bırakıyoruz.

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Evet sevgili konuklarımız, değerli dinleyicilerimiz, koromuz sizlerle, sizlere birbirine bağlı Uşak makamında eserler seslendirdi. Şimdi ise programımıza Sercan Halili'nin yapacağı klasik kemençe taksiminin ardından Kürdili Cazkâr makamının en sevilen eserlerinden biriyle devam ediyoruz. Klasik Türk musikisinin 20. yüzyılda en önemli bestekarlarından biri olan Avni Anıl'ın güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait şarkısı. Ne olur akşamları gelsen, otursan yanı başıma, dinlesen hiç bitmeyen maceramı.

Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım. Türk müziğinin bir başka unutulmaz ismi Muzaffer İlkar'ın güftesi Erol Sayan'a ait Kürdili Cazker şarkısını seslendirmek üzere alkışlarınızla sanatçımız Suat Erdil'i sahne

Teşekkür ediyoruz. Efendim bu akşam ruhunuzu namelerle sarmaya devam ediyoruz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Radyo Sanatçıları Türk Sanat Müziği konseri birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor. Evet, şimdi değerli dinleyicilerimiz, sevgili konuklar, konserimiz Suat Sayın'ın en çok sevilen eserlerinden biriyle, Hüzzam eseriyle devam ediyor. Kederli günlerimde arkadaş oldun bana. Ne güzel anlaşırken şimdi ne oldu sana? Alkışlarınızla sanatçımız Eylül Turan'ı sahneye davet ediyoruz.

Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, varolunuz. Efendim herkes barışsın. Kimse ayrılmasın değil mi? Keyifler yerinde mi? Harika. Harika. Peki güçlü besteleri ve etkileyici yorumuyla Türk müziğine büyük katkılar sağlayan Üstad Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Acem Kürdi şarkısı var sırada. Söyleyin nerede o göz nuru, gönül sevgisi yar? Onu kimden sorayım? Hangi diyare gideyim? Evet, eseri seslendirmek üzere efendim alkışlarınızla sanatçımız Bahadır Özüşen'i sahneye davet ediyoruz.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, varolunuz. Efendim şimdiki eserimiz herkesin bildiği en bilinen Türk musikisi eserlerinden biridir. Şöyle yapalım, ben güfteyi okuyayım, bir yer bırakayım, siz orayı bilin bakalım diyeceğim. Hatıralar sarmış dört bir yanımı, baktığım her yerde izin duruyor. Ben seni düşünmek istemesem de bana her şey seni hatırlatıyor. Bravo. Selçuk Tekay'ın güftesi Aşkın Tuna'ya ait Nihavend şarkısını seslendirmek üzere efendim alkışlarınızla sanatçımız Nurten Demirkol'u sahneye davet ediyoruz.

Efendim hem sanatçılarımız hem de stüdyomuzda bulunan konuklar birlikte çok güzel büyük bir koro olduk. Bir kez daha kendimizi alkışlayalım o zaman. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Evet sevgili dinleyiciler, değerli konuklarımız, maalesef konser programımızın son dakikalarına ulaştık. TRT Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçılarına, şefimiz İpek Dereli'ye, radyoları başında ve burada stüdyomuzda bizlerle olan kıymetli dinleyicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterlerimiz Levent Kent ve Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru, bir başka programda yine birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarının seslendireceği eserlerle efendim baş başa bırakıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir klasik Türk müziği saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları Viyolu'yla Neriman Güneş Akalın, Kanun Lafında Süyür, Utla Caner Altınbaş. Teknik Masa Burhan Cengiz, Ton Meister'imiz Alican Vatanperver. Ve program yapımcıları Çiğdem Işık, bir de bendeniz Mustafa Doğan Dikmen, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak başlıyoruz programımıza. Bu akşam ilkin Bayati makamında bir ağır aksak şarkı var. Güfte şairi Avukat Nahit Hilmi Bey, İzmirli Nahit Hilmi Bey. Nahit Hilmi Özeren olarak biliriz. Bestekarı İzmirli Rakım Hoca Hisar Camii İmam Hatibi Mehmet Rakım Elkutlu. Efendim, insanın gönlüne bir kere hazan düşmeye görsün. Ne bahar kalır ne de baharın o hoş kokulu çiçekleri. İnsanın ruhu sonbaharın sarı rengine bürünürse, gözleri sevdiğini görmez olur. Hatta hayata dair bir ümidi ve neşesi de kalmaz. Lakin insan bu haliyle hayatın anlamını tekrar sorgular ve aslında aşkın sadece karşı cinse duyulan bir arzu değil de gerçeğe, o mutlak varlığa muhabbet olduğunu idrak etmeye başlar. Ah minel aşk! Aşk aslında Yaradan'dan kendisine bahşedilmiş bir hususiyet, hatta bir hassasiyettir kul için. Bu özellik bir başka yaratılmışa, bir başka kula vakfedilecek kadar zavallı değildir. İnsandaki aşık olma dürtüsü olmasa hangi güzel bir aşığı kendine bağlayabilir ki? Ne diyordu Veysel? Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Hoş, o güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa diyordu. Nahit Hilmi Özeren bu mısraları yazarken ne düşündü bilemeyiz. Fakat Rakım Hoca'nın bu şiiri düz manasından daha farklı düşünerek bestelediğini zannediyorum. Ne bahar kaldı ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümmit, ne gölün neşesi var. Çekecek bence hayatın daha bilmem nesi var. Ne o canan, ne bir ümmit, ne gölün neşesi var. İzmir'de mukim Nadir Fidan için söylüyoruz bu şarkıyı. Onun isteğiydi saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi makama giriş taksimini Viyolu'yla Neriman Güneş'ten dinleyeceğiz. Buyurun.

Teşekkür ederim Neriman. Eline sağlık. Giriş taksimin için. Efendim, şimdi güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya ait Selahattin Pınar'ın meşhur bir curcuna şarkısı Bayati makamında. Şair yine kime karşılıksız bir aşkla bağlandı ki? Çok aşkları var çünkü Yahya Kemal Beyatlı'nın. Fakat en çok bilineni Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım. Belki onun için yazıldı bu mısralar, bilmiyoruz. Fikrim beni bağlar. Efendim, bu hatıralarından bahsettiği şiirinde geçmişte yaşadıklarını ve duyduğu hüznü kaleme almış. Belli ki sonbaharın solgun sarı rengi ruhunda açılmış yaralara kor ateşler basmış. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Senden boşalan bağrıma gözyaşları dolmuş. Gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş. Son demde bu mevsim gibi benzin de kül olmuş. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Şarkının bir de ikinci dörtlüğü yazılı bazı güfte mecmualarında, fakat bu hiç okunmaz. Biz de tamamen sadece bir dörtlüğünü söyleyeceğiz bugün.

0: Evet. Ne güzel şarkı değil mi? Güzel ifade etmiş. Yani şiiri tam anlamıyla müzikle anlatmış. Bana öyle tesir ediyor ne demekse. Öyle hissediyorum. Evet efendim. Dün bir WhatsApp mesajıyla repertuar değiştirdi bana bu şarkı. Evet. Sevgili Caner'in, Caner Altınbaş'ın isteği bu şarkı. Anons edebiliriz herhalde değil mi?
1: Evet.
0: Peki. Efendim, Saadettin Kaynağ'ın Balıkçı Osman Bağdat'ta filmi için yazdığı bir şarkı, elbette Vecdi Bingöl'le beraber. Vecdi Bingöl'le beraber belli ki pek film. Senesini maalesef bilmiyorum. Bulamadım daha doğrusu. Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip. Yıldız ağır yücelerden aralanır garip garip. Gurbette yoksul geceler, sıla hasretin heceler, gönül hastadır bocalar, yaralanır garip garip. Baksam gülümseyen aya, bakar sanırım sılaya, yaşlı gözler bir araya, sıralanır garip garip. Belli ki Balıkçı Osman Bağdat'ta ve gurbette. Efendim bu şarkıyı Sabit Atur, Yıldız Doğar Yücelerden olarak yazılı bütün notalarda. Fakat Sabit Atur Yıldız Ağar Yücelerden diye okumuş. Ağarmak, yani yıldızların doğması ile ağarması aslında aynı. Yıldızın ağarması sanki daha doğru bir tabir gibi geliyor bana. Dolayısıyla Sabit Atur'a mutabakat edelim. Bugün biz de doğar demeyelim de ağar diyelim. Evet, buyurun.

0: Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Güzel şarkı, fırsatını bulursak tekrar okuruz bunu. Et tekraru ahsen velevkane 180. Arap bir Arap deyim ama Türkçe karışmış içine. Bozuk falan ama biz anlıyoruz. Evet efendim. Şimdi... Evet, Çiğdem'den Mutat fırçamı da yedikten sonra. Yani, peki efendim. Evet, şimdi benim çok sevdiğim bir şarkı, Dramalı Hasan'ın. Dramalı Hasan denildiği zaman sanki bir kanto bestekarıymış, hareketli şarkıların, fasılların son demlerinde okunan şarkıların bestekarıymış gibi zannedilir ama Dramalı Hasan'ın bu çok duygusal şarkısını ben pek severim. Dramalı Hasan'a yetiştim sayılmaz. Yani sağ olduğu zamanlarda ben de çocuktum, küçüktüm. Ama onun yeğeniyle çok birlikte olduk, Faik abiyle. Faik abi hatırlar mısın sen Faik?
1: Evet.
0: Faik Dinleden yazılı kabir taşından biz Faik Dinleten bilirdik. Dramalı olarak bilinirdi. Dünyanın en güzel insanlarından biriydi, en hassas insanlarından biriydi. Tavrı da güzeldi. Evet. Şimdi Dramalı Hasan'ın, Hasan Hasgüler'in Sultaniyegah makamındaki şarkısını söyleyeceğiz. Hicrinle gözüm görmedi afakı diğer gün, göster yüzünü aleme dolsun yeni bir gün. Temdidi firak eyleme ey gözleri süzgün, göster yüzünü aleme dolsun yeni bir gün. Güfte şairini bilmiyoruz, belki de bestekarın kendisidir. Evet, Sultaniyegah makamına giriş taksimini kanunla Funda Süyürk'ten dinleyeceğiz. Bana bakıyor çipil çipil ama bu biraz emrivaki oldu galiba. Gözlerim büyüdü Funda bir anda gözlüklerinin camından. Araname var ama sen yine bir Sultaniyegah bize göster çünkü. Bir kulaklarımız da olsun, dinleyenlerimiz de rahat etsinler.

Ne duygusal bir şarkı değil mi? Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, bu arada ben deniz bilgisayarım monitörünü açmamışım. Peki programımıza gelen

Mesajları sizlere okuyayım. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler demiş. Sıradaki eseri bizlere ve TRT Anam'ı dinleyen tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Şu kalıptan bir vazgeçin İsmet Bey, ne olur rica ediyorum. Allah aşkına ya. Bakın, tüm dostlarıma gelsin demeyin. Şarkıların ayakları yok. Onlar herhangi bir vasıta kullanarak gidemezler. Onlar söylenir sevdikleriniz için. Yani TRT Anam'ı dinleyen tüm dostlarım için armağan olsun derseniz çok sevinirim. Bunu okurken mutlu olurum. Efendim, Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu. İnşallah yanlış okumadım. Peki.

Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyor. Muz Diyarı Anamur'dan selamlar. Sıradaki şarkı eşime, Medine kızım Medine, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e, Anamur'u Muz'a ve hepimize, Anamur'umuza derken Anamur'u büyük harfle yazmış, onun için şaşırdım, güzel olmuş. Anamur'umuza ve hepimize gelsin sizde ne olur. Hepimiz için olsun, hepimize armağan olsun yazın lütfen. Şarkıların herhangi bir vasıta kullanma yetileri yok. Böyle bir kabiliyetleri yok. Şarkılar söylenir, sevdiklerinize armağan edilir. Sağlıkla kalın, musmutlu olun demiş. Teşekkür ederim. Sevgi ve saygı ve dua ile, Allah razı olsun. Bu arada trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım demiş. Evet, trafik kurallarına uyalım, bu bir. Canımızdan olmayalım. Sonra özellikle ormanlarımıza girmeyelim ya. Yani ne var? Çok mu önemli ormanda piknik yapmak? Yapmayı verin efendim. Yapmayı verin. Yapacaksanız zaten kurallara uyamıyorsunuz. Bir şey bırakamıyorsunuz. Temizleyemiyorsunuz ortalığı. Bıraktığınız cam şişe bile bir yangına sebebiyet veriyor. Bıraktığınız çöpler yangına sebebiyet veriyor. Yapmayalım. Kasıtlı olarak yanıyor. Onları Allah bildiği gibi yapsın diyoruz. Başka bir şey söylemiyoruz. Nasıl can vereceklerini çok merak ediyorum. Zira sadece o ağaçların değil. Bizde bir deyim vardır, yaş kesen baş keser denir. Katil hükmüyle yargılanır huzur-u ilahide, ağaç yakan da. Ayrıca işte bir can kaybı olmadı falan diye seviniyoruz ya, sevinmeyin, sevinmeyin, sevinmeyin. Onca hayvanat ölüyor. Onların canları, onların kanları, o yakanların, kazayla bile olsa yakanların elinde, yapmayın. Sonra doğanın dengesi bozuluyor. Orada ölen börtü böcek, özellikle arılar, doğanın dengesi hepimizin hayatıyla oynuyor. Dikkat edelim ne olur. Ormanlarımız için çok hassas davranalım. Efendim, başka ne söyleyebilirim? Şimdilik bu kadar. Açmayayım ağzımı. Adnan Önem, Aydın Karasu'dan Sayın Mustafa Bendeniz'e hitapla sevgiler ve saygılarını iletmiş. Bilim kabili efendim. Sağlıcakla kalın demiş. Çok teşekkür ederim. Cümlemiz inşallah. Sağ olun. İlyas Aydın, Tokat Orman Beyli Köyü'nden yazmış. Orman yangınlarının büyük bir insan kaynaklıdır. İnsan kaynağı, hayvan ormanı yakamaz ki, nasıl yaksın? Ha, sıcak hava ormanı yakar ama nasıl yakar? Orada bir cam şişe varsa yakar. Yani bir cam, biz küçükken büyüteçle ağaçlara şey yapardık. Hepimiz biliriz, ismimizi yazardık. Ufacık bir cam parçası, ki onu da insan bırakıyor. Hayvanın camla ne işi olur? Yani... Hiçbiri sıcaktan değil. Hepsi yine

Rica edersin, siz rica ederseniz biz emir telakki eder söyleriz. Sıradaki eser sizin dostlarınız için söylenecek efendim. Didim'den sevgi ve saygılarıyla sevgili Aliye Sayıner yazmışlar. Kolay gelsin diliyor, hepimize sağlık diliyor. Çok teşekkür ederiz bilmukabele. Erman Şenermen, mutlu akşamlar Çeşme'den kucak dolusu selam ve sevgilerimle iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Tuncel Erol, Eskişehir'den yazmışlar, iyi yayınlar diliyor. Ve Rezan Çatalbaş, selamlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim sevgili Rezan. Adana'dan Selahattin Erzi, selamları var. İcra edilecek bir klasik eseri eşim Yıldız Erzi'ye ve değerli yapım ekibine armağan ediyor. Başarılı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Yazdığınız için de biz teşekkür ederiz ayrıca. Emin Nadir Fidan, Çeşme Ildır'dan tüm ekibe sevgiler ve selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı eşim Nurdan Hanım ile Sami Saftekin, Nefçi ve Üstaş ailelerine armağan eder misiniz demiş. Zaten biz yazmasanız da Nadir Bey, sizin adınıza bu dört aileye armağan ediyoruz. Tabii üç aile, bir de siz varsınız, dört aile. Teşekkürler, iyi akşamlar demiş. Biz teşekkür ederiz dinlediğiniz için ve lütfedip yazdığınız için. Zehra Bıçakçı, İzmir'den dinliyoruz. Sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Mehmet Üstün Barutçu, Alanya'dan sevgi ve saygılarımla diye yazmış. Emeği geçenlere teşekkürler ediyor. Efendim, nefesinize, yüreğinize, gönlünüze sağlık demiş. Bendenize hitapla sağ olun, var olun. Var olun. Gülsefa Koçi, Can Polat yazmışlar. Akşama huzur, klasik Türk müziği saatiyle emeklerinize teşekkür ediyor. Demek ki programımız sizin akşamınıza huzur veriyor. Bizim programımızı dinlemek, hadi biraz övüneyim, her yiğidin harcı değil. Çünkü bu saatte televizyonda güzel diziler, gerçi bu mevsim dizi mevsimi değil ama başka programlar var bu mevsimde. Yani bu saatte oturup radyo dinlemek, özellikle böyle bir klasik program dinlemek, en az söyleyen kadar, çalan kadar dinleyende de bir engin yürek gerektirir diye düşünüyorum. Benliğime lanet diyeceğim ama hayır, bu konuda tevazu gösteremeyeceğim. Kendi adıma değil, müziğim adına tevazu göstermiyorum. Kendi adıma hep mütevazı olmaya dikkat ettim. Hep öyle dikkat ediyorum. Ağzımdan kaçıyorsa sürçülisanım affolsun, lisanım affolsun. Fakat müziğim adına tevazu göstermem. Söz konusu Türk müziği ise kibirimden dağlar yanıma varamaz. Ahmet Çubukçu, aşağıda belirttiğim Hüseyini takımı isteğim olarak kaydetmenizi rica ediyorum demiş. Şimdi okuyamıyorum ama sevgili Çiğdem onları not almıştır, bana bildirecek Ahmet Bey. İnşallah okuyacağız. İnşallah. Gayret edeceğiz. Handan Torpil Nefçi, iyi yayınlar diliyor, iyi akşamlar diliyor. Emeklerinize sağlık.

Nusret Tiryaki. Samsun Yakakent Kozköy'den yazmışlar. Teşekkür ederiz saygılarımla demiş, selamlarımla demiş, saygı ve selamlarıma benim kabile efendim. Aysel Hammaş Ayvalık'tan selamlar, sevgiler. Çok güzel eserlerle başladı değerli programınız, teşekkürler hocam demiş. Estağfurullah, size ve saz sanatçılarımıza teşekkürlerini sunuyor. Bundan sonra da daha güzel eserler var. Eserler güzel, ne diyeyim, biz inşallah altından kalkabiliyoruz diyelim sokak jargonuyla. Fatma Erden Özalp Marmaris'ten sevgiler, harika eserler demiş. Teşekkür ederiz. Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz, sizlerden tekrar hasreten özellikle, yani hususiyetle rica ediyorum. Yazarken şu eserler onun için gelsin, bunun için gitsin falan olmasın. Ne olur? Ha yazarsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yazmakta inat ederseniz ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ben okumam ama üzülüyorum. Türkçenin böyle kullanılmasından üzülüyorum. Ha bir de şöyle bir terim var. Efendim şimdi de sandalla gezerken diyeceğiz. Hani şarkının ismini söyleyip arkasından diyeceğiz. Ya ne diyeceksin? Şarkı söyleyeceksin. Bir adam veya bir kadın. Böyle bu tabir 70'li yılların gazino tabiridir, bilir misiniz? 70'li yıllarda az solistler sahneye çıktığınız, ben 70'li yılları hatırlıyorum. 60'lı yılların gazinolarında. Yani 60'lı yılların son çeyreğinde gazinoya gitmedim ama 70'li yılların başından itibaren takip ettim. Solist ilk şarkıyı çıkar, okur, sunar, işte şu bestekar şu şarkısını söyledikten ondan sonraki şarkının ilk mısrağını söyler, diyeceğiz diye de sonuna ekler. Böyle bir tabir. Bunun radyoya yamanması çok kötü. Hele Türkçe'ye yamanması ondan daha da kötü. Şarkıyı söyleyeceksiniz, şarkının ilk mısrağını söylersiniz. Bu mısra ile başlayan şarkı diye anons edersiniz. İlk mısrağını okuyup da diyeceğiz demek nasıl bir Türkçedir, ben bunu anlamıyorum. Anlamıyorum. Bir de işte biraz evvel bahsettiğim, muhatabım olan saygıdeğer dinleyenlerimiz lütfen bana alınmayın. Fikrim beni bağlar, programı ben yaptığım için şahsi fikrimi söylüyorum. Bu doğru bir Türkçe değil. Şarkılar kimseye gitmez, kimse için de gelmez. Şarkılar söylenir, armağan edilir diye devam ediyorum. Efendim saatimiz 22.37. Şimdi Sultaniyegah makamında Yesari Asım Arsoy'un bir şarkısını söyleyeceğiz. Bu şarkıyı ben kaydına rastlamadım. Bilmiyorum kaydı var mı. Sultaniyegah çok şarkısı, yani çok şarkısı dediysem 4-5 tane şarkısı okunur devamlı. Yesari Asım Arsoy'un, ama bu şarkısını ben bilmiyordum doğrusu. Vesileyle okumayı arzu ettim. Bülent Gündem'in hazırladığı Yesari Asım Arsoy Hayatı ve Eserleri adlı kitapta şarkının güftesi de bestekarı da Yesari Asım Arsoy olarak yazılı. Halbuki bu sehven yazılmış belli. Zira şiirin İhsan Bey'e ait olduğunu düşünüyoruz. Hani çok güftesini bestelemiştir Zühtü Paşa damadı İhsan Bey. İmzalı bir el yazısı nota var. O notada İhsan imzası var. İkinci dörtlük de yazılı. Fakat okumak çok zor doğrusu, el yazısı. Ben altından kalkamadığım için sevgili Zeynep Çatalbaş'a gönderdim. O okudu, okudu ama yine tereddüt edilen kelimeler var. Dolayısıyla şimdi o dörtlüğü okumayacağım. Ama bu arada sevgili Zeynep Çatalbaş'a da teşekkür ederim. Maalesef okuyamadığı kelimeler var. Çünkü okumak mümkün değil. El yazısını okumak mümkün değil. Zeynep tamamını çözmüş ama o tereddütlü kelimeler sebebiyle Zeynep'i boşuna yormuş olduk. Zeynep Çatalbaş'ı boşuna yormuş olduk ama inşallah o güfte üzerinde duruyorum. Bir başka vesileyle çözersem şayet, devamlı bakınıp duruyorum. Tekrar okurum diğer güftesiyle. Efendim bu eserin bir müntehabat notasına rastladım. Yani ilk basım notasına rastladım. Mildan Niyazi Ayoman. Mildan Niyazi Bey'in saçmalamalarındandır bu. Ona yaptırdılar mı, o mu yaptı bilmiyorum. Makamlara, Türk musikisi makamlarına değişik isimler koydu. İşte buna da Milli Yegah demiş. Sultani Yegah ya, Milli Yegah demiş. Ne kadar komik, ne kadar komik. Bu gene iyi bir parça. Daha komikleri var. Sırası geldikçe arz ederim. Efendim, güfte hem sandalla gezerken olarak yazılı hem de sandalda gezerken olarak yazılı ama zannediyorum aslı sandalda gezerken. Çünkü el yazısı notada da sandalda gezerken yazıyor. Bülent Gündem'in hazırladığı kitapta da sandalda gezerken. Sandalda gezerken seni gördüm de beğendim. Bir kere bana baksan dedim, hüsnü bilendim. Şuhane nazarlarla hemen baktın efendim.
Tebrik.

ediyordum o zaman kendimi kendim. Yani evet, arzularına cevap alınca kendi başardığını zannedip kendi kendini tebrik etmiş. Peki, buyurun efendim.

Şarkıyı söylerken ne aklıma geldi biliyor musun Neriman? Sen seversin bu çalışmaları. Bir başka Sultaniye Gel şarkısı daha var. Yesari Asım Arsoy'un. Onu okuduk mu burada bilmiyorum. O da semai. Bu minvalde bir şarkı. Üslup olarak baktığın zaman yahu bu da olsa olsa Yesari Asım Arsoy'undur dersin. Üslup olarak imza var şarkıda. Ama bir bestekarın iki ayrı şarkısında kullandığı farklı müzik cümlelerine örnek belli ki hesap ederek yapmıştır Yesari Asım. Yani önceki şarkısına veya daha sonra yapacağı şarkı belki bu bilmiyorum. Yaptığı şarkı bilmiyorum. Arada melodik farklar var ve burada sürpriz farklar var. Mesela Sultaniye Gah makamında dügahla acam atlaması çok nadirdir değil mi? Yani pek görmedik bunu. Ama öbür şarkıda çok daha mutedil nameler var. Bu şarkıda o mutedil nameleri biraz aşmış. Aynı olmaması için. Aslında inceleme babında hani programımız istek programı değil tabii isteklere yer veriyoruz ama bu yer verme bizi de yönlendiriyor ayrı mesele. Fakat programımız bir Türk müziği saati. Aslında bir başka programımızda bu iki şarkı.

ele alarak aradaki farkı saygıdeğer dinleyenlerimize göstermeliyiz. Bu şarkı bilinen bir şarkı değil. Öbür şarkısı da pek bilinen bir şarkı değil ama fasıllarda okunduğu varittir. Evet efendim. Şimdi geldik Hicaz makamında Ahmet Çubukçu'nun istediği şarkıya. Hanende Hacı Arif Bey'in meşhur ikinci dörtlüğü de yazılı bir notada, pek okunmaz ama bugün okumaya gayret edeceğiz. Vaktimiz var zannediyorum. Güfte şairini bilmiyoruz. Kurdu meclis aşıkan meyhanede, neşeler var dideyi mestanede, aksi hüsnün ruhu nüma peymanede, aksi hüsnün ruhu nüma peymanede, neşeler var dideyi mestanede. Bir yana sakilerin peymanesi, bir yana cananeler cananesi, çıktı gözden aşikin varsa nesi, neşeler var dideyi mestanede. Hicaz makamına, hatta Uzal makamına diyebiliriz. Giriş taksimini Utla Caner Altınbaş yapacak. Buyurun.

Evet efendim, şimdi Şevki Bey'in ruh durumunu tam olarak aksettirdiği bir şarkısını söyleyeceğiz. Güfte şairi Ekrem Bey. Güfteyi de şarkı içinde dinleyelim, buyurun.

Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz, saatimiz 22.54. Şimdi daha önce de söz verdiğimiz şu meşhur şarkıyı inşallah bugün Süpürde Akort'tan bir kere okuyacağız. Uzun uzun bahsetmeyeceğim. Eğer vakit kalırsa bahsederim ama biz şimdi şarkıya girelim. Ben iyi okuyorum, kötü okuyorum o hiç önemli değil ama şarkının doğrusu budur. Çünkü bestekarının el yazısı. Nüsha'dan okuyoruz şimdi. Münir Bey birkaç perdeyle oynamış, birkaç perdeyi değiştirmiş. Gayet de güzel etmiş. Kaldı ki güftiye de mehtap uyumuş diye başlıyor, rüzgar uyumuş diye başlamıyor. Şarkıyı söyleyince Münir Bey'le de okuyduğuyla da kıyaslarsanız değişiklikleri anlarsınız. Ama belge, el yazısı belgedir. 12 Nisan 1947 tarih var altında. Herhalde notanın yazıldığı tarih, belki de beste tarihi. Buyurun efendim.

Evet efendim, ben okudum okumadım ayrı mesele ama şarkının doğrusu budur. Güfte rüzgar uyumuş, ay dalıyor her tarafı sız. Ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız. Önce ortamı anlatıyor rüzgarın kesildiğini, ayın artık bulutlara daldığını. Ondan sonra sevgilisini çağırıyor. Daha sonra da diyor ki gel, çıt bile yok, korkma benim yalnız. Bak çıt bile yok, çok kötü. Yani bak.

demek bir emir kipi içerir. Gel davettir. Ölgün ışıyor varsa henüz bir iki yıldız. Ölgün bakıyor olmaz, yıldız bakmaz, ışır. Ve henüz bir iki yıldızdan bahsediyor. Uzak bir iki yıldızın ışıması çok da önemli değil. Hem şiir üzerine konuşulur hem melodi üzerine konuşulur. Bir de bunu çarpmalar yaparak hançere nameleriyle süsleyenler var ya, ne diyeyim, başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bir sonraki hafta tekrar buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Bu arada Selçuk Timur, Mithat Arısoy, sevgili Mithat Arısoy, Ayşe Ünal Ercan, Erman Göç Küncü yazmışlar. Teşekkür ederiz efendim. Aa evet, bir dakikamız vardı. Güzel, bak onu unutmuştum. Onu unutmuştum, tamam. Mesajlarımızı okuyabiliriz. Başa alır mısın Çiğdem mesajlarımızı? Selçuk Timur yazmışlar. Niğde'den selamları var. Teşekkür ederiz. Sevgili Mithat Arısoy, sevgili kardeşim yazmışlar. Çok teşekkür ederiz Mithat. Bizi dinlediğini biliyoruz ve nasıl seviniyoruz. Ayşe Ünal Ercan yazmışlar Samsun'dan. Erman Göç Küncü yazmışlar. Hayırlı akşam. Marmaris'ten yazmışlar. Evet, Balıkçı Osman Bağdat'ta filmi 1943 yılında çekilmiş. Evet. Ve 1944 yılında İstanbul'da gösterime girmiş. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ve İbrahim Kaçar yazmışlar Eskişehir'den. Böylece hiç olmazsa bu bir dakika artımız bize bu akşam mesajları okuma fırsatı tanıdı. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşça bakın zatınıza.

Meskenim köşeyi zillet olalı Şam-ı Seher, acımam yandığıma sevdiğim ah bilsen eğer. Suz işi düzehi firkat ile ta haşre kadar, acımam yandığıma sevdiğim ah bilsen eğer. Kemani Tatyos Efendi'nin Hüseyini makamındaki bu eserini İstanbul Radyosu ses sanatçılarından dinledik. Eserin başında da İstanbul Radyosu saz sanatçı.

oyuncuları kemençeci Nikolakin'in Hüseyin'i Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Sevgili dinleyenlerimiz, namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüseyini ve Hicaz makamında eserler bulacaksınız programımızda. İkinci Hüseyini eserimizi Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Güftesini Fahrettin Osman Bey'in yazdığı Kanuni Vital Efendi'nin bir bestesi. Yalnız seni sevmekle, düşünmekle harabım. Hicranı terennümle grub etti şebabım. Gözyaşları her lahza benim oldu şarabım. Hicranı terennümle grub etti şebabım.

Güftesini Ahmet Rasim Bey'in yazdığı Bimenşe'nin Hüseyin'i şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz şimdi. Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksın, kendin gibi bir zalime duçar olacaksın.

Sıradaki Hüseyini eser Kirkor Çulhaya'nın bir bestesi, Suat Güney'den dinliyoruz. Derdin nedir söyle gönül ağlama, ağlayıp derya misali çağlama. Gördüğün her dilbere bel bağlama, ağlama gönül aman, gül ağlama.

Emel Sayın'ı Tamburi Cemil Bey'in Hüseyin'i şarkısında dinliyoruz. Görmek ister gözlerim her dem seni, yad et Allah aşkına sen de beni. Çünkü söyler ağlarım ben hep seni, yad et Allah aşkına sen de beni.

Sıradaki Hüseyini eser Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Eserin sözleri Reşat Özpirinççi'ye ait. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Hasretle zarüzar gönül, çeker firakı yar gönül, gözünde gül izar gönül, harabı intizar gönül, aman gönül, yaman gönül, güzel sevip yanan gönül.

Güftesini Faik Ali Ozansoy'un yazdığı Lemi Atlı'nın Hüseyin'i şarkısını Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Zaman olur ki anın hacre-i visalinde bir inziva ve o canan-ı bir vefa bulurum. Zaman olur ki gözümden kaçan hayalinde hayatı ruhuma müşfik bir aşina bulurum.

Güftesini Mustafa İsmet Münir Bey'in yazdığı Hafız Yusuf Efendi'nin Hüseyini şarkısını da Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Saçın büklümleri gönül bağdır, o ceylan bakışın akıl dağıtır. Hep ovalar yeşillere büründü, servi gibi salınmanın çağıdır.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Ahmet Kadri Rizeli'nin yapacağı klasik kemençe taksiminin ardından güftesini Mehmet Sadi Bey'in yazdığı Zeki Arif Ataergin'in Hicaz şarkısını Doğan Dikmen'den dinleyeceğiz. Ne müşkülmüş güzel sevmek meğer, yar elinden gör neler çektim neler. Sevmeyim bir dahi olsun tövbeler, yar elinden gör neler çektim neler.

Hicaz eser, klarnetçi İbrahim Efendi'nin bir bestesi. Nimet Ergüdel'in yorumundan dinliyoruz. Gönlümü ihya eden günden güne sensin benim. Ruhuma zevki muhabbet bahşeden sensin benim. Payidar olsun hayatım böyle aşkınla senin. Ruhuma zevki muhabbet bahşeden sensin benim.

Müftesini Bedri Ziya Aktuna'nın yazdığı Lemi Atlı'nın Hicaz şarkısını Meral Uğurlu'nun yorumundan dinliyoruz. Severim her güzeli senden eserdir diyerek, koklarım goncaları sen gibi terdir diyerek, çekerim sineye her cevri kaderdir diyerek, yanarım ömrüme vallahi hederdir.

Güftesi Rıza Tevfik Bölükbaşı'ya, ya, bestesi Supi Ziya Özbekkan'a ait Hicaz makamında bir divan var sırada. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Dün gece yeis ile kendimden geçtim, teselliyi aradım meyhanelerde. Bahtı dun elinden bir dolu içtim, o neşe kalmamış peymanelerde.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyomuzdan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son Hicaz eser, Taner Şener'in sözlerini yazdığı Erol Sayan'ın bir bestesi. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz son eserimizi. Bir dünya yarattım yalnız ikimiz için, seninle ağlayıp seninle gülmek için. Bir başka sevgiye yer yok benim dünyamda, orada tüm sevgiler yalnız ikimiz için. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Mine Geçili. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün akustik name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Marol, kanunda İsmail Karaşin, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Erhan Bahçı. Hüzzam eserlerle başlayacağız bugün programımıza ve bir tanesini de seslendirdik zaten. Şu göğsüm yırtılıp baksan dikenler aynı güldendir dedik ve söz Münir Epçioğlu, müzik Cevdet Çağla'ya aitti. Ve sırada şimdi sözü ve müziği Şekip Ayhan Özış'a ait çok güzel bir eser var. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş. Buyurun arkadaşlar.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım radyolarınızın başında sizler de bizlerle birlikte söylüyorsunuzdur bu güzel eserleri. Ve yine Hüzzam makamında çok sevdiğimiz, eminim sizlerin de çok sevdiği bir eser. Söz Salih Korkmaz, beste Eraddin Şensoy'a ait. Diyeceğiz ki: özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan kadere bak.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili dostlar. Ve şimdi bestesi ve güftesi Kasım İnal Tekin'e ait çok güzel bir eser var. Yine eminim ki benimle birlikte söyleyeceksiniz sizler de. Diyeceğiz ki her gece yollarda gözledim seni.

çok teşekkürler arkadaşlar. Ve şimdi çok sevdiğimiz bir İstanbul türküsü var sırada. Diyeceğiz ki yanıyor mu yeşil köşkün lambası?

Evet, TRTname dinleyicileri. Şimdi sırada çok sevdiğim ve özellikle seçtiğim eserlerden bir tanesi var. Eminim sevenleri de çoktur bu güzel eserin. Nihavend makamına geçeceğiz. Söz Orhan Savaş, beste Avni Anıl. Diyeceğiz ki seni gördükçe gönlüm gibi ömrüm de bir başkalaşır.

Gönüllerinize sağlık arkadaşlar ve sırada yine çok güzel bir nihavent eser var. Söz Ayten Baykal, müzik Halil Aksoy'a ait. Diyeceğiz ki unutmadım seni bir an. Yani sarı güller.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Bu arada biraz önce Aydın abicim de çok güzel bir keman taksimi yaptı. Geçiş taksimi Nihavent makamına. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ve eminim yine bildiğiniz ve ah çekeceğiniz eserlerden bir tanesi var. Güfte ve Beste Alaaddin Şensoy'a ait. Diyeceğiz ki biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum. Kederinle üzülüyor, sevincinle gülüyordum.

Sanıyorum bir Türk filmin içine girdik şu an, değil mi? Bir Yeşilçam rüzgarı esiyorken bence hiç o rüzgardan ayrılmayalım derim sevgili arkadaşlarım. Ve şimdi yine Nihavend makamında çok sevdiğimiz eserlerden bir tanesi. Yine belki o siyah beyaz filmlere gideceğiz. Güfte Turgut Yarkent, beste Saadettin Öktenay. Diyeceğiz ki tac olsan başıma takmayacağım. Tövbeler tövbesi.

Gönülleriniz var olsun arkadaşlar. Çok çok teşekkürler. Ve Nihavend makamındaki son eserimiz. Tabii ki Yıldırım Gürses'siz olur mu hiç? Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.

0: TRT Name.
1: Evet, Türk filmleri bittiyse eğer şimdi Kudirici Asker makamına geçeceğiz ve Kudirici Asker makamına geçiş taksimini sevgili Sanju Erol'dan dinliyoruz. Sonrasında Kürdici Asker, çok güzel bir eser seslendirmeye çalışacağım efendim. Güfte Karacaoğlan, beste Muhlis Sabahattin Ezgi'ye ait. Ey benim bahtı yârim diyeceğiz.

Gönüllerinize sağlık. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustikname programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Mine Geçili sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Aydın Marol, Kanun'da İsmail Kareşin, Ut'ta Hakan Aydınlık, Klarnet'te Tanju Erol, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Ersarp ve Ritim Saz'da Erhan Bahçeli. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterimiz Barış Baykal, akustikname programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak Gel Sen Bize Akşam eseri ile veda ediyoruz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Nami geçmiş zaman olur ki programından mutlu günler, sevgiler, saygılar. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyenler. Yepyeni bir günü nostaljik şarkılarla renklendireceğimiz yayınımızda bugün teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız. Kıymetli TRT Name dostlarımız, programımıza Hüzzam bir Selahattin Pınar eseriyle başlıyoruz. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait şarkıyı Hamiyet Yücesesten dinleyeceğiz. Hamiyet Yücesesen'in 2000 yılında şarkılarından derlenmiş olan Makber albümünden bir kayıtla sizlere sesleniyoruz. Sormadın halimi hiç, kalbimin esrarı nedir? Çekerim aşkını çılgın gibi ben kaç

Ah bu gönül nelere kadir sevgili dinleyenler. Tıpkı Yusuf Nalkese'nin şarkısında dinlediğimiz gibi. Neşelerle dolmak ister, sevgiliyle olmak ister. Bizi dertten derde iter ah şu gönlümüz dedi Çiğdem Gürdal. Bu sevilen Hüzzam şarkı 2004 yılında yayınlanan Yusuf Nalkesen şarkıları albümünden bir kayıttı. Birlikteliğimize yine Hüzzam şarkılarla devam ediyoruz. Geçmiş Zaman Olur Ki programında yine nostaljik bir paylaşımı sizlere sunacağız. Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait şarkıyı Nevin Örnek'ten dinleyeceğiz. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç safa yokmuş.

Bir rüya gibi, bir masal gibi en güzel çağda aşkımız bitti. Nesin Sipahi Mehmet Bürün'ün Hüzam şarkısıyla konuğumuz oldu. Acaba gerçekten böyle güzel şeyler bu kadar çabuk mu biter kıymetli dinleyenler? Sevdalar, aşklar. O yüzden zaman hızla akıp giderken biz sevdiklerimizin kıymetini bilelim diyelim ve yine şarkılarla yolculuğumuza devam edelim. Şimdi sanat yaşamında 70 yılı geride bırakan bir duayen Mustafa Sağyaşar'a kulak vereceğiz. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın Hüzam şarkısını seslendirecek bizler için. Büklüm büklüm şu yollar beni sana getirmeyecek. Gözlerimden akan yaşları zalim felek dindirmeyecek.

Bu çok sevilen anonim hüzzam türküyle günümüz renklendi. Serdar Kaşıkçılar bizlerle birlikteydi. Efendim, programımıza Segah makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Yine geçmişe uzanacağız. Yönetmenliğini Nejat Saylım'ın üstlendiği ve başrollerini Türkan Şoray ile Tanju Gürsu'nun paylaştığı 1969 yapımı Buruk Acı filmine de adını veren bir Teoman Alpay şarkısı dinleyeceğiz. Güftes Sennur Çelik imzalı ve tabii ki Gönül Yazar seslendiriyor bu güzel şarkıyı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı.

Suna Batıgün konakçı bizlerle birlikteydi. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin Seger şarkısını seslendirdi sanatçı ve TRT tarafından 2012 yılında yayınlanmış olan solo albümler serisinden bir kaydı sizlerle paylaşmış olduk bu sevilen şarkıyla. Birlikteliğimize programımızın bu bölümünde Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam edeceğiz. Tabii ki Muayyer Kürdi şarkılar deyince bize Yeşilçam'ı, Yeşilçam filmlerini de hatırlatan şarkılar geliyor aklımıza efendim. Şimdi Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1996 yılında yayınlanan Pırlanta isimli albümünde yer verdiği bir Teoman Alpay bestesi dinleyeceğiz. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

acısı çok derindir. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbini

sanki içimde açan bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık gülleri, bu sarmaşık

Yıldırım Gürses'in Muhayyer Kürdi eserini Zeki Topçuoğlu'ndan dinledik. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime dedi sanatçı. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, geçmiş zaman olur ki programında yol alırken güne bir söz bırak köşesinde güzel bir paylaşımda bulunmak istiyoruz sizlerle. Bugün sizler için seçtiğimiz söz aslında Atilla İlhan'ın Yalnızlığı Denemek şiirinden dizeler bütünü. Sevmek insanın yüreği kadar, küçükse büyüğünü taşıyamazsın. Yalnızlığı da dene oldu olacak. Nasıl yankılanır derinden derine, iyi midir, kötü mü çıkaramazsın demiş Atilla İlhan. Aşk şiirlerinin vazgeçilmez şairi, romantizmi dizeleriyle bize yansıtan şair. Efendim bu dizelerle aslında sevgi kavramının ne kadar derin ve özel olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Tabii şair sevmek insanın yüreği kadar diyor. Asıl olan yüreğinin vücudunda kapladığı yer değil elbet. Asıl olan yüreğin içine tüm güzellikleri, sevgileri sığdırabilecek büyüklükte olduğu gerçeği, öyle değil mi? Siz de güzel kalplerinizi, verdiğiniz değeri hak edecek sevgilerle doldurun lütfen. Biraz da bize yer bırakın. Çünkü biz de tüm içtenliğimizle sevgilerimizi sizlere yolluyoruz güzel şarkılarla birlikte. İşte şimdi o şarkılardan birine daha kulak verelim. Kutup Ayası'nın güftesi Metin Vural'a ait şarkısını sanatçının kendi sesinden dinleyelim. Acılarım senden vefalı çıktı.

Kemal Caner bizlere seslendi Rıdvan Tandoğan'ın sevilen Muayyer Kürdi şarkısıyla. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere. Efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çeviriyoruz ve değerli sanatçımız Turgay Kızıltuğ'a kulak veriyoruz. Sanatçı Necdet Tokatlıoğlu'nun 1980'li yılların sonunda dinleyicilerle buluşturduğu çok sevilen bir Muayyer Kürdi şarkıya sesiyle hayat veriyor. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme, istemem artık.

O bir vefasızdır, o bir hayırsızdır. Neden gönül arıyor? Yeşilçam'ın unutulmaz seslerinden ve unutulmaz şarkılarından birini dinledik. Belkıs Özener bizlerle birlikteydi. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi eserini seslendirdi. Efendim, bu hareketli şarkının ardından şimdi ritmimizi bir parça yavaşlatacağız ve Rast makamında bir Teoman Alpay eseriyle yolculuğumuza devam edeceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazan Sıvacı, 1997 yılında yayınlanan Kulakların Çınlasın isimli albümde seslendirdi. Kayıt da bizlerle. Dinleyeceğimiz Rast eserin sözleri ise Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır, sevenle oyun olmaz.

Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat bu göz yaşlarına. Mehmet Ilgın'ın güftesi Cengiz Han Altuntaş'a ait Rast şarkısında Emel İşcan bizlerle birlikteydi. Gerçekten yaşamın ne kadar değerli olduğunu bize hatırlatan bir beste ve Cengiz Han Altuntaş da yazmış olduğu dizelerle bunu bir kez daha belirtiyor. Yaşam öylesine değerli, her an öylesine kıymetli ki efendim. Güzellikleri görüp bizi üzen şeyleri bertaraf ederek yaşamaya bakmalıyız. Gözlerden sadece sevinç gözyaşları aksın diyelim ve şarkılarla hayatın anlamını irdelemeye, hayatın anlamını çoğaltmaya devam edelim. Şimdi bir dramalı Hasan Hasküler şarkısına kulak vereceğiz. Rast makamındaki eseri Ayşegül Durukan seslendirecek. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan Sevgim İçin isimli albümünde yer alan kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter.

İnci Yaman ve Kemal Caner beraberce seslendirdiler. Yeminimde hare var, yüreğimde yare var. Bu sevilen mahur türkünün ardından yine mahur makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Münir Nurettin Selçuk klasiği, Güfte Vecdi Bingöl'e ait. Kıymetli sanatçımız Münip Utandı'nın 1997 yılında seslendirmiş olduğu bir kayıt. Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider.

Kalbime gir bahar ol, yüreğim tazelensin. Dramalı Hasan Asküler'in Rast şarkısında Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikteydi. Efendim, Ela Altın'ın bu güzel yorumunun ardından yine Rast ve Mahur makamında şarkılarla devam edeceğiz. Tabii Rast ve Mahur makamı deyince iki değerli bestekar Münir Nurettin Selçuk ve Hasan Asküler'in birçok bestesi karşımıza çıkıyor. O yüzden bu güzel şarkıları sizlere sunarken değerli bestekar eserlerini de arka arkaya dinleme fırsatı buluyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz Rast şarkı ise bir Avni Anıl bestesi ve Yaşar Özel seslendirecek. Bu şarkının güftesi ise Ülkü Aker imzalı. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Dinliyoruz. Sanatçının 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler albümünde seslendirmiş olduğu kayıtla sizlere sunuyoruz bu şarkıyı. Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembe iz gönlümde halkalandı.

Bir Münir Nurettin Selçuk, Vecdi Bingöl ortak çalışması dinledik. Mahur makamındaki eseri Asuman Asım Görgün seslendirdi. Kıymetli TRT Name dostlarımız, şimdi Kaptanzade Ali Rıza Bey'in sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı tarafından kaleme alınan eserini Melat Gül seslendirdi.

Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısını seslendirdi. Sevgili dinleyenlerimiz, bu kayıt Mehmet Özkaya'nın 2010 yılında piyasaya sunulmuş olan Senfonik Türk Müziği Konseri isimli albümünden bir kayıttı. Birlikteliğimiz yine harika şarkılarla devam ediyor. Şimdi Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temuçin'e ait şarkısında Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Sanatçının 1990 yılında yayınlanan Beklenen Sen Sin albümünde seslendirmiş olduğu bir şarkı. Aşkı tatmadıysan bir tek anında, mutluyum deme hiç yanılıyorsun. Bir sevenin yoksa eğer yanında, mutluyum deme hiç yanılıyorsun.

Sözleri Mustafa Töngemen tarafından kaleme alınan Nihavend makamındaki Erdin Çelikkol bestesinde Ayşegül Durukan bizlerle birlikteydi. Geçmiş zaman olur ki programında 90'lı yıllar rüzgarı esmeye devam ediyor. Şimdi Yıldırım Bekçi'ye kulak vereceğiz. 90'lı yıllara şarkılarıyla, sesiyle damga vuran bir sanatkar. Güftesi Özdemir Kiper'e ait Nihavend makamında bir

Değerli sanatçı Emel Sayın'ın 1996 tarihli Ah Bu Şarkılar isimli albümünden çok sevilen bir şarkıya kulak verdik. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı diye seslendi sanatçı. Nostaljik şarkıların sihirli dünyasındaki bir yolculuğun daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Şekip Ayhan Özışık'ın Yavent şarkısında değerli sanatçımız Hasan Eren'le baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.